fırsatlar geçidi gibiydi. İnsana düşense fırsatları görmesi ve değerlendirmesiydi. Bunun bilincini zirve boyutlarında sinesinde barındıranlarsa sahabe-i kiramdı, Efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Şimdi Allah için büyük bir cihada çıkıyorlardı. Bu büyük bir fırsattı. Bütün sahabe-i güzeyin bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ama bazı müminler son derece yoksullardı. Binitler yoktu. Yol çok uzundu. Yaya gidilmesi mümkün değildi. İmkan olan müminler ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama toplanan imkanlar herkese yetmiyordu. Bu yoksul Müslümanlar hüzün içindeydiler. Allah yolundan kalmak onları dilhun ediyordu. İçlerinde tam bir yangın vardı. Bugün yarın İslam ordusu Bizans üzerine yürüyecekti. Onlarsa elleri böğründe kala kalacaklardı. Bunu kabullenemiyorlardı. Hüzün içinde Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Kendilerine binit temin edilebilir mi diye arz-ı hal ediyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde hiçbir şey kalmamıştı. Onların istediklerini temin etmesi mümkün değildi. Peygamber Efendimiz, size verecek bir şeye sahip değilim buyuruyordu. Onlar umutsuzluğa düşüyordu. Allah yoluna gidememenin umutsuzluğu onları daha bir hüzünlere gömüyordu. Kalplerindeki yangın gözyaşları olarak yağmur gibi dökülüyordu. Bu hicrana dayanamıyor, ağlaşıyorlardı. Bu olay üzerine Tövbe suresinin 92. ayeti nazil oluyordu. Kendilerine binek sağlamam için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntülerinden gözyaşları dökerek dönen kimselere sorumluluk yoktur buyuruluyor. Hüzünleri ağıtlara dönüşen bu müminler 7 kişiydiler. Onların hali toplumun gündemine geliyordu. Bazı varlıklı Müslümanlar tekrar devreye giriyor, onlar için binekler temin ediliyordu. Mahzun gönüller şimdi bayram ediyordu. Sevgili önde, 30 bin İslam ordusu arkasında en büyük sevgiliye doğru gidiyorlardı. Yol onundu, varlık onundu. Gerisi hep angarya. İslam ordusu Senetül Veda Tepesi'ndeydi. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Hareket vakti gelmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed bin Mesleme'yi kendisine vekalet etmesi için Medine'de bırakıyordu. Hazreti Ali Efendimiz de kendi ailesi ve güvenliği temin etmesi için görevlendiriyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunu hiç beklemiyordu. O haydar-ı kerrardı, Şah-ı Merdan'dı, Zülfikar'ın sahibiydi. Özellikle Bizans gibi dünyanın süper bir ordusuyla savaşmaya giderken kendisinin Medine'de bırakılması onun çok zoruna gidiyordu. Ama Allah'ın Resulü böyle istiyordu. Hazreti Ali'nin yapacağı bir şey yoktu. Boynu bükük, hüzünle Medine'ye dönüyordu. Dönüyordu ama münafıklar hemen kazan kaldırıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz'le alay ediyorlardı. Kadınların, çocukların arasında dolaşan bir konumunda kalıyordu. Münafıklar da bu noktadan alaya alıyor, dedikodu yapıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz tekrar süratle Peygamber Efendimiz'e yetişiyor. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Beni kadın ve çocuklarla birlikte bırakma. Müsaade et, ben de geleyim. Ben seninle olmak istiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimizin isteğini onaylamıyordu ve şu beyanda bulunuyordu. Ali, Harun Musa'nın yanında ne ise sen de benim yanımda öylesin. Ancak ne var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin gönlünü engin kılan bir müjde veriyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Rahman-ı Rahim bir yardımcı veriyordu. Hazreti Harun Aleyhisselam'ı lütfediyordu. Onun sağ koluydu. Rabbani yolun iki yolcusuydular. Risalet makamında iki yolcuydular. Hazreti Ali Efendimiz de

Peygamber Efendimizin çevresinde bir pervaneydi. Bütün varlığıyla onun hizmetindeydi. Ama Hazreti Ali Efendimiz için risalet söz konusu değildi. Ali Efendimiz Allah'ın da Resulünden aldığı muştuyla engin bir gönülle Medine'ye dönüyordu. İslam ordusunun sağ kanadına Hazreti Talha bin Ubeydullah, sol kanadına Hazreti Abdurrahman bin Af komutan olarak tayin ediliyordu. En büyük iki sancaktan birisini Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, diğerini Hazreti Zübeyir bin Avvam taşıyordu. Evs'in sancağını Hazreti Useyd bin Hudeyr, Hazret'in sancağını ise Hazreti Ebu Ducana taşıyordu. Bunların yanı sıra bazı birliklerin kendilerine ait sancakları vardı. Hazreti Zeyd bin Sabit ile Hazreti Muaz bin Cebel de sancaktarlardandı. İslam ordusu hareket ediyordu. Hasta ve bedensel engelli olanlar savaşa katılamıyordu. Onlar İslam ordusunun Medine'den ayrılışıyla daha bir hüzünlendiler. İçin için ağlıyorlardı. Sağlıklı olup da Allah yolunda olabilmeyi canı gönülden arzu ediyorlardı. Peygamber Efendimiz okunun dolan müminlerin haleti ruhiyelerini beyan ederken, Medine'de kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna yahut bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürümüş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları Medine'de mazeretleri alıkoymuştur. Allah'a yemin ederim ki onların duaları düşmanlarınıza bizim silahlarımızdan daha çok tesirli ve işleyicidir buyuruyordu.

0: Mümin kalplerde bir mana vardı. Onların kalplerine oturmuş bir mana vardı. Tövbe suresinin 111. ayetinde o mana şöyle ifade ediliyordu: Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruluyordu. Onlar bütün varlıklarıyla Allah'a ait olduklarının derin bilincindeydiler. Kaygıları, korkuları, sevgileri, hedefleri daima Allah'a ilişkindi. Hayatlarını Rahman-ı Rahim'in bildirdiği esaslara göre yaşamaya gayret ederlerdi. Yeri geldiğinde mallarını, yeri geldiğinde canlarını seve seve verirlerdi. Münafıkların mazeretlerine vurgu yapmıştık. Onların mazeretlerinden biri de şuydu: bu savaşa katılırlarsa Rum kızlarını göreceklerini, onları görünce de nefislerine hakim olamayacaklarını, bu durumunsa kendileri için bir fitne olacağını dillendiriyorlardı. Tövbe suresinin 49. ayetinde "Onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme" der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır buyuruluyor. Bir sefere çıkılıyordu. Mevsim sıcaktı. Zorlu bir sefer olacağı çok açıktı. Münafıklar havanın çok sıcak oluşunu mazeret olarak dile getiriyorlardı. Tövbe suresinin 81. ve 82. ayetlerinde Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey ise o bilgiç tavrıyla Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? Onun ve sahabilerinin esir düşeceklerini daha şimdiden görür gibiyim diyordu. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: 91.0.
1: Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağrıdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Ne eylerim, bilmem ki o gün gelene.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون.

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

الصافين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barış severdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti. İncil'de
2: barış. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Huslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

先。Saki, bize bir kasesi yetmez. Hele 3-5 getirin. Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye. Ateş getirin. Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan onu ruhumda

nerdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, nerdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim la mekan oldum.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlemeden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten,

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
2: Ya Asım,
1: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
2: Ya Bürhan,
1: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse 28. mektup 6. meseleden inşallah mektubat mecmuasından okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. 6. risale olan 6. mesele. Harameyn-i Şerifeyne Vehhabilerin tasallutuna dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Vettekû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hassa. Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere isabet etmez. Vettekû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hassa. Aziz kardeşim, Harameyn-i Şerifeyn'in Vehhabilerin ellerine geçmesi ve onların Eazım-ı İslam'ın türbeleri hakkındaki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete mebnidir. Harameyn-i Şerifeyn'in Vehhabilerin ellerine geçmesi ve onların Eazım-ı İslam'ın türbeleri hakkındaki tahripkârâne, İslam büyükleri türbeleri hakkında tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete mebnidir diye sual ediyorsunuz. El cevap şu hadise, alemi İslam'ın siyasetine ve hayat içtimaiyesine taalluk ettiği için bu sorulan soru alemi İslam'ın siyasetiyle ve hayat içtimaiyesiyle alakadar olduğu için yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü şimdi daire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat hiç kırmadığım ve daima faydasını gördüğüm mübarek hatırın için eski Said kafasını muvakkaten başıma sıkarak, başıma sıkılarak, giyerek şu altıncı meseleyi dört muhtasar nüktelerle beyan edeceğim. Birinci nükte, şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. Günümüzde de en çok sorulan sorulardan biri. Şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. Ananesi zamanı sahabeden başlayarak gelmiş. Başlangıç kısmı gelenek, görenek noktasında zamanı sahabeden başlayarak gelmiş. İşte o anane üç uzun esaslarla gelmiştir. Birincisi, Hazreti Ali radıyallahu anh Vehhabilerin ecdadından ve ekserisi Necid sekenesinden olan haricilere kılınç çekmesi. Başlangıç noktası Necid sekenesinden olan haricilerle Vehhabilerin ecdadı buraya dayanıyor. Ve Nehrivan'da onların hafızlarını öldürmesi, onlarda derinden derine hem din namına şialığın aksine olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh faziletlerine karşı bir küsmek, bir adavet tevellüt etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Şah-ı Velayet ünvanını kazandı ve Turuk-ı Evliya'nın ekseri mutlakı ona rücu etmesi cihetinden, Turuk-ı Evliya'nın bütün evliyalar Hazreti Ali'ye rücu etmesi cihetinden, haricilerde ve şimdi ise haricilerin bayraktarı olan Vehhabilerde ehli velayete karşı, velayet ehli olan kişilere karşı bir inkar, bir tezyif, yalanlama damarı yerleşmiştir. İşin ana müsebbibi buradan başlıyor. İkincisi, Müseylime-i Kezzab'ın fitnesiyle irtidada yüz tutan Necid havalisi, kim bunlar? Hariciler. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh hilafetinde Halid İbni Velid'in kılıncıyla zirru zeber edildi. O zaman yine Müseylime-i Kezzab yalancı peygamber olarak kendini ilan ediyor. Necid havalisi o zaman yine haricilerde. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hilafetinde. Hilafet Hazreti Ebu Bekir'de peygamberimizden sonra Halid İbni Velid'in kılıncıyla zirru zeber edildi. O fitne ortadan kaldırdı. Bundan Necid ahalisinin Hulefai Raşidine, dört halifeye ve dolayısıyla ehli sünnet vel cemaate karşı bir ihbirar, kırılma, gücenme seciyelerine girmişti. Halis Müslüman oldukları halde yine eskiden ecdatlarının yedikleri darbeyi unutmuyorlar. Nasıl ki ehli İran'ın Hazreti Ömer'in radıyallahu anh adilane darbesiyle devletleri mahf ve milletlerinin gururu kırıldığı için Şialar Ali Beyt muhabbeti perdesi altında Hazreti Ömer'e radıyallahu anh ve Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh ve dolayısıyla ehli sünnet vel cemaate daima müntakimane intikam alırcasına fırsat buldukça tecavüz etmişler. Üçüncü esas, Vehhabilerin azim imamlarından acip dehaları taşıyan meşhur İbni Teymiye ve İbni Kayyımül Cevzi gibi zatlar, Muhyiddin-i Arabi, Kuddus-u Sırri gibi azim evliyaya karşı fazla hücum ettikleri ve güya mezhebi ehli sünneti Şialara karşı Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Hazreti Ali'den radıyallahu anh eftaliyetini müdafaa ediyorum diyerek Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kıymetini çok düşürüyorlar. Harika faziletlerini adileştiriyorlar. Muhyiddin Arabi, Kuddus-u Sırrı gibi çok evliyayı inkar ve tekfir ediyorlar. Hem Vehhabiler kendilerini Ahmet İbni Hanbel mezhebinde saydıkları için, Hanbeli mezhebinde saydıkları için Ahmet İbni Hanbel Hazretleri 1 milyon hadisin hafızı ve ravisi ve şiddetli olan Hanbeli mezhebinin reisi ve halkı Kur'an meselesinde cihan pesendane, halkı Kur'an meselesinde cihan pesendane salabet ve metanet sahibi bir zat olduğundan onun bir derece zahiri ve mutaassıbane ve Alevilere muhalefetkarane mezhebinden din namına istifade edip bir kısım evliyanın türbelerini tahrip ediyorlar ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki bir dirhem hakları varsa bazen 10 dirhem ilave ediyorlar. Birinci nüktede anlaşılan mesele Peygamberimizin Ali Beytine küsmek manası haricilerden başlıyor ve Hazreti Ömer ve işte onların meşhur alimleri Evliya Allah'tan olan Muhyiddin Arabi'nin yaptığı şeylere tekfir ve inkar derecesinde ve ama çoğunluğu ve Vehhabilerin Ahmed İbni Hanbel'in Hanbeli mezhebinde, yani mezhep olarak Hanbeli mezhebine itikad ediyorlar. İkinci nükte şu: Vehhabi meselesinin alem-i İslam'ın ananesi itibariyle, alem-i İslam'ın gelenek, görenek olması itibariyle, nasıl ki üç esası var öyle de alem-i insaniyet itibariyle dahi üç esası vardır. Vehhabi meselesi hakikaten Harame-i Şerife ve onların tasallutu altına girmiş. Onlar türbeleri, İslam'ın büyük alimlerinin türbelerini tahripkârâne, hürmetsizlik etmişler. Ama onların ellerine geçmesindeki de kader cihetinde Cenab-ı Hak burada üstadımızdan Allah razı olsun böyle güzel bir şekilde izah ediyor. Birincisi, ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla. İlk nüktede ne dedi? Alem-i İslam'ın siyaseti. İkinci nüktede alem-i insaniyet, hayat içtimaiye noktasına bakacak. Ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla nevi beşerin hayat içtimaiyesi noktasında bakılsa görülüyor ki hayat-ı içtimai siyasi itibariyle, hayat-ı içtimai siyasiye, sosyal hayatta siyaset, beşer birkaç devir geçirmiş. Birkaç devir. Birinci devir vahşet ve bedevilik devri. İlk devir vahşet ve bedevilik devri. İkinci devir memlukiyet devri, kölelik. Üçüncü devir esir devri, esaret, esir devri. Dördüncüsü ecir devri. Ecir, ücretle çalışan işçi demek. Bu da yine bir nevi kölelik gibi. Beşincisi malikiyet ve serbestiyet devridir. Bakın, bu devirlerin hepsi tek tek gerçekleşmiş. Vahşet ve bedevilik, birinci cihet, memlukiyet, kölelik olmuş. Üçüncü devir esir devri, esaretlik olmuş. Dördüncü devir ecir. Şu an dördüncü devirdeyiz. Ücretli çalışan devirdeyiz. Beşincisi ne olacak? Malikiyet, mülk sahibi olma. Malikiyet, mülk sahibi olma ve serbestiyet, hürriyet devri. Hepsi birbirini takip edecek. Yani ecir devri bittiği gibi, efendim vahşet devir de, bedevilik, bunlar bitmiş, memlukiyet bitmiş, esir devri bitmiş, değil mi? Ama ecir devri de bitecek bir zaman. Daha sonra beşinci devir gelecek, malikiyet ve serbestiyet devri. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiş. Vahşet devri, değil mi? Vahşet ve bedevilik dinle, hükümetlerle değiştirilmiş. Nim medeniyet devri açılmış. Nim medeniyet, yarı medeniyet devri. Fakat nevi beşerin zekileri ve kavileri, güçlüleri, kuvvetli olanları, zekileri, insanların bir kısmını abd, kul ve memlük ittihaz edip, köle ittihaz edip, köle olarak almış, hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlükler dahi bir intibaha düşüp gayrete gelerek, uyanma noktasında gayrete gelerek ne olmuş? O devri esir devrine çevirmişler. Esaret devrine çevirmişler kölelikten. Yani memlükiyetten kurtulup fakat el hükmü lil galip olan, hüküm değil mi galip olan zalim düsturuyla yine insanların kavileri, güçlüleri, kuvvetleri zayıflarına esir muamelesi yapmışlar. Sonra ihtilal-i kebir gibi. İhtilal-i kebir, Fransız ihtilali değil mi? Burada en büyük özellik. Çok inkılaplarla o devirde ecir devrine inkılap etmiş. Ecir de ücretle çalışan işçi dönemine dönmüş. Yani zenginler olan havas tabakası, avamı ve fukarayı ücret mukabili

Bu devir de suistimalın tabiriyle sosyalistik bolşeviklik suretinde evvel Rusya'yı zir-i zeber edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyam-ı avam havasa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini verdiğinden büyüklere ve havasa ait medar-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. Bu da hakikaten önemli bir nokta. Bunu mesela hakikatli bir rüyayı hayal ede, Harbi Umumi'nin 5. senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir? Yani bu Müslümanlara dünya savaşı oluyor, 1. Dünya Cihan Harbi'nde açlık var, mali zayiat var, meşakkat, bedeni meşakkat var. Neden? Rüyada demiştim, Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir haşiye, yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir veya bir kısım maldan 40'tan bir haşiye, yani eskiden verdiği 40'tan ki her senede galiben laakal rıfı ticari ve nesle hayvani cihetiyle o 40'tan taze olarak 10 adet verir. Kendi malından, kendi verdiği malın birisini bizden istedi, ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkarlık edip vermedik. Tamahkarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını 40'da 30, 10'da 8'ini aldı. Hem senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Oruç olarak biz nefsimize acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi nurani ve faydalı bir nevi talimatı Rabbaniye'yi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım. Düşündüm, anladım ki o rüyayı hayalide pek mühim bir hakikat vardır. Yani bir şey başımıza boşu boşuna gelmiyor. Dinin evamirlerini yerine getirmezsek, namazdan, oruçtan, zekattan, değil mi? Ondan sonra meşakkatı bedeniye de gelir, zayiatı maliye de gelir, açlık da gelir, kıtlık da gelir. Bütün belalar, musibetler bizim eksiğimiz, kusurumuzdan. Dini evamirleri yerine getirmememizden. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ı muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere beşerin hayat içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bu da çok değişik bir hal. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Hayat-ı içtimaiyede bütün ahlaksızlık, bütün ihtilalat, karışıklıklar, değil mi? Bu kelimeden çıkıyor. İkincisi sen çalış, ben yiyeyim. Sen çalış, ben yiyeyim. Demin dedi ya, bir sermayedar oturuyor oturduğu yerde banka vasıtasıyla bir günde 1 milyon belki de ne kadar şey kazanıyor. Öbürü de kutulayamut ölmeyecek kadar yer altında maden ocağında çalışıyor. Ya nasıl bir şey var burada? Sen çalış, ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyan-ı riba, cereyan-ı riba nedir?

arkadaşlar, faiz akımı. Ve terki zekattır. Zekatı ne yapmıyoruz? Bu kelimeyi başlangıç devam ettiren faize yönelme ve zekatı terk etmek. En büyük şey. Ben tokulduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Sen çalış, ben yiyeyim. Senden emekler, benden yemekler. Efendim. Bu iki müthiş maraz içtimai tedavi edecek tek çare zekatın bir düsturu umumi suretinde icrasıyla. Zekat müessesini işletmek gerekiyor. Vücubu zekat, zekatı vücub derecesine getireceğiz. Hayat bulduracağız. Ve hürmet-i ribadır. Hürmet-i ribadır. Faizin haramlığı burada ortaya koyacağız yani. Haramdır. Kendimize göre hüküm çıkaramayacağız. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde, belki umum nevi beşerin saadet-i hayatı için en mühim bir rükün, belki devamı hayat-ı insani için en mühim bir direk zekattır. Peygamberimiz ne diyor? Ez-zekatu kantaratul İslam. İslam'ın köprüsü zekat. Çünkü beşerde havas ve havam iki tabaka var. Havastan havamı merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaat temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Yani alt tabakaya zulüm ve tahakküm iner. Hükmetme, zorbalık. Avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daimi bir mücadele-i maneviyede, bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Karma karışık, düzensiz bir şey olur, ortaya gelir. Gele gele taarruz ya da olduğu gibi say, çalışma ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Emek, iş, hepsi boğuşmaya başlıyor. İkinci esas, şu asır menfi milliyeti çok ileri sürdü. Şu asır menfi milliyetçilik, sen olsun, bu o, şu şöyle, bu böyle. Ya hepsi Allah'ın kulu yani. Anasır İslami'ye hiç muhtaç olmadığı halde şu milliyet fikrine körü körüne sarıldılar. Körü körüne. Menfi milliyet ise mukaddesat-ı diniyeye hürmetkar olamıyor. Bahaneler buldukça ilişmek istiyor. Demek ki menfi milliyette İslamiyete, mukaddesata, dine hürmetkar olunmuyor. Yani anasır İslam'ı hiç muhtaç olmadı halde şu milliyet fikrine. Niye ümmetçilik var yani? Bahaneler buldukça ilişmek istiyor. Üçüncü esas sukut. Burada da efendim sukut etmiş, bu esası açıklamamış. Üçüncü nükte, meslekler, mezhepler ne kadar batıl da olsalar içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur. Her meslekte, her mezhepte batıl da olsa içinde ukde-i hayatiye, hayat düğümü, yani bir hak, bir hakikat bulunur. Eğer asarına ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup ise o meslek haktır. Yani hak ve hakikat menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup ise o meslek haktır. Asarına göre neticelerine hükmetmesi. Eğer içindeki hak ve hakikat neticelere hüküm edemiyor ve menfi ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa o meslek batıldır. Onun ehli bid'a ve dalalet olur. İşte bu kaideye binaen alem-i İslam'daki ehli bid'a fırkalarına bakılsa görülüyor ki her biri bir hakka istinad edip gitmiş. Fakat menfi ciheti ya garaz ya inat gibi bir sebeple o mesleğin asarı dalalet hesabına çalışmıştır. Mesela Şialar örnek olarak Kur'an'ın emrine imtisalen Ehl-i Beyt'in muhabbetini esas tutup sonra intikam milliye cihetinden,
intikam milliye cihetinden. Baştaki yedi misal manevi tevatür gibi kat'i ve kuvvetlidirler. İşte şu 9 misaller gibi 90 misal olmasa da belki 90 surette rivayetler mucize-i mahiyeyi haber vermişler. Baştaki 7 misal manevi tevatür gibi kat'i ve kuvvetlidirler. Ahirdeki 2 misal çendan o derece tarikleri kuvvetli ve müteaddit değil. Ravileri çok değiller fakat 8. misalde Hazreti Ömer'den rivayet olunan mucize-i sahabiyeyi teyit ve takviye eden ikinci bir mucize-i sahabiye başta İmam Beyhaki ve hakim olarak Kütüb-i Sahiha Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Birden bulut toplandı, yağmur geldi, ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memurdu. Geldi, ihtiyaca göre verdi, gitti. Şu hadise nasıl ki 8. misali teyit ve kat'i ispat eder, öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkil pesent, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen İbn-i Cevzi gibi bir muhakkik der ki, şu hadise Gazve-i Meşhure-i Bedir'de vuku bulmuştur. Meşhur Bedir gazvesinde vuku bulmuş. Ve yunezzilu aleykum mine's-semâi mâ'en liyutahhirakum bihi. Ayet-i kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade ediyor. Sizi temizlemek için üzerinize gökten su yağmur indirir. Cenab-ı Hak böyle diyor. Madem ayet o hadiseyi gösterir, katiyetinde şüphe kalmaz. Hem dua-i nebevi ile birden o süratle daha eline indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş, çok defa aynı şey olmuş. Tek başıyla bir mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış, tevatürle nakledilmiş. Daha elini kaldırıp indirmeden minber üstünde ne yapmış? Tevatürle nakledilmiş, yağmur gelmiş. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın, Peygamberimizin çok mucizeleri var. Yani o mucizeler mesela insan okusa, demek ki Peygamberimizin her şeyi, her harikari peygamberlerine işaret ediyor. Berekete dair mucizat-ı katiyenin birinci misali. Bereket noktasında başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sitte-i Sahih'e müttefiken haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep ile tezevvücü velimesinde Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki, filan filanı çağır, hem kime tesadüf etse davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. Bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes'in validesi Peygamberimize gönderiyor. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i saadeti doldurdular. Ferman etti Peygamberimiz. Tahalluku aşareten aşara. Yani onar onar halk olunuz. Sonra mübarek elini o az taam üzerine, yemek üzerine koydu. Dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler. Tok olup
kalktılar. Enes'e ferman etmiş, kaldır. Enes demiş ki, bilmedim, taam kabını koyduğum vakit mi taam çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, fark edemedim. İkinci misal, Mihmandar-ı Nebevi, Ebu Eyyub-ül Ensari, hanesine teşrif-i nebevi hengamında, Ebu Eyyub der ki, Peygamberimiz Ebu Eyyub-el Ensari'nin evine misafir olduğunda, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Ebu Bekir Sıddık'a kâfi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. Ud'u thelâthîne min eşrefil ensar. 30 adam geldiler, yediler, sonra ferman etti. Ud'u sittîne. 60 daha davet ettim. Geldiler, yediler, sonra ferman etti. Ud'u seb'ine. 70 daha davet ettim. Geldiler, yediler, kaplarda yemek daha kalmadı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan 180 adam yediler. Üçüncü misal, Hazreti Ömer İbnül Hattab, Hazreti Ömer ve Ebu Hureyre ve Seleme İbni Ekval, Seleme İbnil Ekva ve Ebu Amratul Ensari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan bakiye-i erzakı toplayınız. Heybelerinizde ne kalmışsa yiyeceklerden artan toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki, mecmunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı çoğunluğu. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş, bu hadiseyi gören ravi, rivayet eden, o bereketin gidişatından anladım, eğer ehli arz, dünya,

0: Der. Ben taamı getirdim, mübarek elini üstüne vurdu, sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti, bütün ezvacı tahirata her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku kat'idir. Vuku kat'idir. Başta Buhari Kütüb-i Sahih'a nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki 16. misal Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arkasından gidip Menzil-i Saadet'e gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emretti ki ehli suffeyi çağır. Suffe ehlini, ilimle uğraşan suffe ehlini çağır. Ben kalbimden dedim ki bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Ebu Hureyre böyle diyor. Fakat emri nebevi için onları topladım. Peygamberimiz söylediği için, emrettiği için onları topladım. Getirdim. Yüzü mütecaviz idiler. Ferman etti. Onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içerek bütün ehli suffe o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki Bakitu ena ve ente feşrab. Ben içtikçe iç ferman eder. Ta ben dedim seni hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim. Yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı. Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti. 100.000 afiyet olsun. İşte şu safi halis süt gibi latif, şüphesiz, mucize-i bahire-i bereket 500.000 hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak Kütüb-i Sitte-i Sahih'e ile nakilleri gözle görmek kadar kat'i olmakla beraber Medrese-i Kutsi Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'da olan Suffe'nin namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işad ederek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden ve men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki hadisi nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp ehli suffenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin, haşa. Evet, burada bitirelim inşallah. Değerli dostlar, şöyle güzel bir duayla. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan et. Amin. Kıymetli dinleyenler, yine inşallah bir başka programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün

0: Sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

ruhlar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yâremi sarma senden özge el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varmış şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ve

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Hanım.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iad eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Cenab-ı
1: Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada. Ya men la yuşriku fi hukmihi ahada.

0: olmalı.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya ma'rufe men arafeh.

ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, ya men la yenqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, ya men leyse kemithlihi şey, ya men biyedihi makalidu kulli şey, ya men vesi'at rahmetuhu kulli şey, ya men yebqa ve yefna kullu şey. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilna cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد.

0: يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Gönlümüzden sen beni herkese kıskandın, gönlümüze yeter.
1: Davet Radyo.
0: Nedir bu şüpheler, bu üzüntüler? Bir boyla kıskançlık neye gerektir? Seni de beni de mahvedecektir. Ben ki seninkiyim. Git, telaşsız git. Ne kendini incit, ne beni incit. Severim. Ne lüzum söze, ögüde. Benim kıskançlığım sevgimin özü. Vurulan kilidin büyüklüğü de.

Yedi tepenin nergisi, dost daveti dizi dizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Mevki, makam, ikbalisi. İtma eden mal denizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Cennetteki huri kızı, gökyüzünde tan yıldızı. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Günahlarım aştı dizi, arz etmeye halimizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Şimdi buldum gerçek izi, çevirmeyin çaresizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum.

0: torun, tosun, oğul kızı, terk ettim fani yaldızı. Gel demey, gelemem ki, efendime gidiyorum. Taşmakta rahmet denizi, lütfen kesin sesinizi. Gel demey, gelemem ki, efendime gidiyorum.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul kebaira ve seddidu ve ebşiru. Kebairden, büyük günahlardan, günahı kebireden sakınınız, uzak durunuz. Ve seddidu, doğru olunuz. Böyle tam isabette müstakim olarak hareket ediniz. Ve ebşiru, ve müjdeleyiniz. Yani böyle insanları üzücü, devamlı böyle mahzun edici, ondan sonra morallerini bozucu işlerle uğraşmayın ve müjdeli haberler verin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne buyuruyor? Mühim olan nedir? İnsanın günahlardan uzak kalmasıdır. Önemli olan odur. Şimdi günahtan uzak kalma ne demek? Günah işlememe demektir. Günah işlememe de ne demektir? Salih olmak demektir. Salih olma vasfını korumak demektir. Şimdi günahlar kebair, kebire dediğimiz büyük günahlar var. Geçen derslerimizde de okuduğumuz gibi, anlattığımız gibi nedir? Mesela Allah'a şirk koşmak. Ondan sonra haksız yere insanı öldürmek, büyü yapmak, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, işte zina etmek. Nedir bunlar? İftiralarda bulunmak. Mazlum bir kadına, mahzun bir kadına İftirada bulunmak, zina yapıyor, dost tutuyor gibi ona iftirada bulunmak ve daha niceleri nedir? Bunlar büyük günahlardır. İşte kul ne yapacak? Bu büyük günahlardan sakınacak. Sonra doğru olacak, dürüst olacak, böyle tam böyle istikamet sahibi olacak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde şöyle buyuruyor. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. Hani demek ki bir insan büyük günahları işlemezse neticede hepimiz insanız. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Hani oturduğumuz mecliste efendim gönlümüzden kötü bir şey geçebilir. Birden ağzımızdan kötü bir laf çıkabilir. İşte ortama göre yanlış şeyler konuşabiliriz, değil mi? O zaman ne yapıyor Allah-u Teala? Bunları affediyor. Yok sayıyor. Çünkü nedir? Bu kul büyük günah işlemiyor. Büyük günah işlememe noktasında da gayret gösteriyor. Bu nedenle diyor, affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Yani ta yaratmadan önce de yaratılmaya başladığımız dönemde de hepimizi çok iyi biliyor ve tanıyor. O Rabbimiz, o yaratan o. Yaratan bizi bilmez mi? Bizi tanımaz mı? Bunun için diyor kendinizi de öyle temize çıkarmayın. Aklamaya çalışmayın. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Hani mesela bir misal verelim. Hani bir tanıdığınız, çok iyi bildiğiniz adam başlıyor konuşmaya, kendini anlatıyor. Ne dersiniz? Ya dur hele, biz seni iyi biliyoruz. Hani sen ne olduğunu ben biliyorum. İşte bu nedenle Allah-u Teala da diyor sizi daha annelerinizin karnındayken yaratmaya başlamışız. Yaratan da Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Ben bilirim, sizi daha iyi bilirim. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Hepimizi çok iyi biliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar görüyor. Ve alimdir, habirdir, değil mi? Basirdir. İşte kul büyük günahlardan kaçınırsa, büyük günahları işlemezse, o zaman ne olur? Hani zunup dediğimiz ceza gerektirecek, cehenneme atılacak o büyük günahları işlemezse, o zaman insandır, hatalar olabilir, ufak tefek kusurları olur.
O kusurları da Allah-u Teala ne diyor? Biz affederiz. İşte bu nedenle Peygamberimiz önce ne diyor? Kebaire dediğimiz büyük günahlardan sakının. Onların ne olduğunu iyi bilin, iyi öğrenin. Çünkü sayısı çok, 40'tan fazla sayılmış, hatta 70 daha da çoğaltmışlar. Nedir? Bunlardan kul kaçınacak. İmkan nispetinde kaçınacak. Bunları işlemeyecek. Olur ki ufak tefek hataları, kusurları olabilir. İnsandır, insanız, oluyor da. O zaman ne oluyor? Bir an işte birine karşı bir sert söz söyleyebiliyoruz. Boş bulunuyoruz, bir söz söyleyebiliyoruz. Gözümüz yanlış bir yere bakabiliyor. İnsanlık hali. Bunlar oluşabiliyor. Allah da ne yapıyor? Bunları af yolunu tutuyor. Sonra ne diyor? Doğru olun. Tam dürüst olun. Dürüstlük bir hazinedir. Çünkü Allah-u Teala buyurduğu gibi فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hareketlerin doğru olsun. Kur'an ve sünnete uysun. Bidat, hurafe işler olmasın. Aklına dayanma. Onun bunun akıl yürütmesine aldanma. Önce sen bir işi, bir meseleyi Kur'an'da ve sünnette ara. O ne demiş? Allah ne demiş? Ona bak. Peygamber nasıl davranmış? Ona bak. O şekilde. Ve o yolda istikamet sahibi ol. Başka yollara girme. Onun bunun aklına uyma. Gerek yok. Allah sana en güzelini, en doğru yolu göstermiş ki bu doğru yolda gitme seni kurtaracak. Sonra ne ol? Ebşiru. Müjdeli. Adam günah işlemiş. Gittin, öldün, perişan oldun, bittin, yok. Allah af sahibidir, mağfiret sahibidir. Tövbe kapısı açıktır. Tövbe et. Tövbe edersen Allah senin tövbeni kabul eder. Tövbeleri kabul eder bir Rabbin var. Mağfiret sahibi bir Rabbin var. Rahmeti bol bir Rabbin var. Rahmeti geniş bir Rabbin var. Seni gören, koruyan, kollayan bir Rabbin var. Annesine, çocuğuna merhametinden daha çok merhamet sahibi bir Rabbin var diye o kişilere ne yapacağız? Böyle müjdeleyeceğiz. Allah seni affeder. Bu günahları işlemiş olsan bile tövbe edersen Allah seni affeder, bağışlar diye ona böyle müjdeler vereceğiz. Yani adamı oldun, bittin, işin bitti. Hani belki ileride gelir okuruz. Hani ne yapıyor adam? 99 kişiyi öldürüyor. Geliyor o dönem birisine, diyor ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim tövbem kabul olur mu? Yok diyor, sen 99 tane adam öldürmüşsün. O da ne diyor o zaman? Bir tane daha öldüreyim, 100 olsun. Böyle değil. Müjdeleyin. Rabbinizin mağfiret sahibi olduğunu müjdeleyin ve ona tövbe kapısının açık olduğunu gösterin ki insan ne yapsın? Tövbe yoluna gitsin, tövbe etsin. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İctenibul vucuhe la tadribuhe. Yüzden sakının. Yüze de vurmayın. Darp diyoruz. Yani bir şeyin bir şeye böyle basması, bir şeyin bir şeye karşı gelmesi ve vurması. Değil mi? Eskiden para basılan yerlere de darphane derlerdi. Hani böyle altın para veya sikke, bu tür basılan şeylere, hatta para basılan yerlere de diyorlar darphane. Hani ne yapıyor? İki şeyi getiriyor, üstüne basıyor ve o şey ortaya çıkıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek olduğu gibi, bize yol gösterdiği gibi, bu konuda da olur ya, insan hali, kızgınlaştınız, öfkelendiniz, canınız sıkıldı, bir an böyle kavga edecek haldesiniz, yüze vurmaktan sakının diyor, yüzüne vurmayın. Çünkü insanın en güzel yeri yüzüdür. İnsanlara karşı gösterdiği yeri yüzüdür. O yüzü hürmet yeridir, secdeye geldiği yerdir. O nedenle had cezası olur, başka bir ceza olur veya işte insana birden öfkelendiniz, vuracaksınız. Sakın diyor, yüzüne de vurmayın insanı. Çünkü diyelim birinin yüzüne vurdunuz, ne oldu? Şişti, morardı. Orada görecek, topluma çıkacak. Bir de onun anlatmaya çalışacak, onun sıkıntısını yaşayacak. İnsan aynaya bakacak, yüzünü görecek. Bu nedenle bakın, dinimiz ne kadar yüce bir din, ne kadar güzel bir din. Her konuda böyle bizi aydınlatıyor, huzur bulacağımız, mutlu olacağımız yolları gösteriyor. İnsansın, öfkelenebilirsin, gazaplanabilirsin. Zaten ne diyor? Öfkeni yut. Onu bir tavsiye ediyor. Bunu da aşamadın. O zaman bir insana vurmak istediğin zaman da kalkıp o insanın yüzüne vurma. Yüzden sakın. Çünkü yüz değerli bir yerdir.
insanın insanlarla karşılaştığında bakılan yüzüdür. Bu nedenle oraya diyor dikkat edin, oraya vurmaktan sakının, oraya sakın ha vurmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Bakıyorsun adam öfkelenmiş, çocuğun yüzünü gözünü. Bakıyorsun karısının vurmuş yüzü gözünü, arkadaşının yüzünü gözünü veya toplumda kavga olmuş yüzünü gözünü. Olmaz. Buralara hiçbir yerine vurmayacaksın haksız yere, ama artık olay olmuş. Hasreten de ne yapacaksın? O tür yerlere de vurmaktan, yüzüne vurmaktan da sakınacaksın. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibu mecalisel aşire. Aşiret meclislerinden uzak durunuz. Oralardan sakınınız. Aşiret nedir? İnsanın kendi akrabaları, hısımları, dostları, akrabaları, kardeşi, yeğeni, bu tür kimselerle birlikte oturmasıdır. Peki bir insanın bu insanlarla oturmasında ne bir sakınca var ki? Değil mi? Burada şu var. Peygamberimiz şunu anlatıyor. Şimdi insanlar diyelim Resulullah zamanında böyle avlu diyoruz biz. Evlerin önünde olur ya, böyle küçük bahçeler vardır. Veya evin önüne yakın yerler vardır. Bu tür yerlere otururlar. Şimdi bu tür yerlere oturulduğu zaman ne oluyor? İnsanlar da gelip geçiyor. Birincisi neden bu? Şimdi insanlar bir yerde oturduğu zaman, sen de orada geçtiğin zaman ne olur? Haliyle o insanlar sana bakar. Bu nedenle Peygamberimiz diyor ki bu tür yerlerde oturmayın. Bu tür meclislerde bulunmayın. Niye? Oradan insanlar geçecek. O insanlara bakacaksınız. Sonra başlayacaksınız o insanların hakkında konuşmaya. İşte bu kimdi, neydi, falandı, filandı, şu yaptı. Başlayacaksınız o insan hakkında bir sürü sözler söylemeye. Çünkü insanlarımızda şu vardır. Bir yerde bir insan hep iyiliği anlatılınca he denir. Biri bir insan bir hatasını anlatsın. Herkes o insanın hatasını anlar ve anlatmaya da başlarlar. Bu sefer o güzel bir insan ufak hatasından dolayı herkesin nefretini kazanacak bir durum olur. Bu şekilde de gıybet ve dedikodu olmuş olur. Veya işte haram olan bakışlar meydana gelebilir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor oturmayın. Sahabe de diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz oturmak zorundayız. Hani sıcak bölge, insanlar ne yapıyor? Bugün de balkonda oturabiliyor. Veya işte başka yerlerde oturabiliyorlar. Böyle insanların açık gezip dolaştığı alanlar var böyle işte. Oralarda oturabilirler. O zaman diyor hakkını verin. Hakkı nedir? Bir, gözünüzü sakının. Geleni geçeni böyle bakmayın. Harama bakmayın. Kadınlar geçiyor, kadınlara bakmayın. Bu bir. Selam verin. O insanlara selam verin. Hürmet edin. Bu şekilde onun hakkını verin. Ve onlara ne yapın? İyiliği emredin, kötülükten de sakındırın. Önce nedir? Kendinize, kendi meclisinize iyiliği emredeceksiniz, sakındıracaksınız. Bu bir. İkinci olarak, bazı meclisler vardır. Oturulur, konuşulur. Hahi hu hu bu. Başka bir şey yok. Yani peygambere salavat getirilmiyor. Allah-u Teala'nın adı anılmıyor. Hayır üzere konuşulmuyor. Hep boş konuşmalar, dünyevi konuşmalar. Ev almış, ev satmış, dükkan almış, tarla almış, bağ almış, şu şunu almış, bunu almış, bu araba almış, şunu yapmış, bunu yapmış. Konuşmalar hep dünya üzerine ve bütün dünyalık üzerine de konuşulduğu için insanlar ne yapıyor? Hep dünyaya celbediyor. Dünya malı konuşuluyor. Ve dünya malı kazanma hırsı oluyor. O zaman böyle bir meclisin ne faydası var insanlara? Yok. Bir mecliste Allah-u Teala anlatılacak, Resulüne salavat getirilecek, onun Resulünün ahlakı anlatılacak, onun sahabesi anlatılacak, salih zatların hayatları anlatılacak, faydalı bilgiler verilecek, bizi dünya hayatından böyle aldatıcılığından çıkartıp ahirete yöneltecek sohbetler olacak. O zaman ne var? Gönül rahatlar, huzur bulur. Bu olmadığı zaman ne olur? Dünyaya dal. Dünyalık işler, dünyalık işler. Zaten günümüzün insanı maddeleştikçe, dünyevileştikçe problemleri artıyor. Sıkıntıları artıyor. Huzur kalmamış. Yani manevi buhran yaşıyor insanlar şu anda. Kime baksan psikolojik rahatsızlığı var, huzursuzluğu var. Niye? Çünkü insandaki manevi duygular, ahirete yönelik duygular zayıfladığı zaman dünyevileşme, dünyaya ait duygular çoğalır. Bu çoğalma neticesinde ne yapar? Hani hırs başlar.
Hırs başlayınca ne yapar? Çok mal sahibi olmak ister. Onun malı çok, benim de çok. Zaten konuşma ne? Araba almış, ev almış, dükkan almış, arsa almış. Şurada şu ucuz, şurada bu ucuz. Şu falan, şu filan, bu filan. Ondan sonra herkes dünyalık ne var? Konuşma bu mecrada akıp gidiyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle meclislerden sakındırmak kastıyla diyor ki sakın ha, bu tür meclislerde de bulunmayın. İlim meclisinde bulunun, zikir meclisinde bulunun, Kur'an okunan meclislerde bulunun, salihlerle beraber olan meclislerde bulunun, iyilerle olan meclislerde bulunun, hayır anlatılan, güzellik anlatılan meclislerde bulunun. Ama günah olan, kusur olan, günaha sevk edebilecek olan meclislerden, oturumlardan da uzak olun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor. Annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyükannem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedi, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedi. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyükannem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba. Aç gözlerini hadi uyan. Uyan baba. Baba uyan. Babamı doğum gününde toprağa verdik. Doğum günümü böyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum günümde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam.

neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar.

0: Davet Radyo.
1: Ağladım. Tükendi gözyaşım. Ağladım. Ağladım. Mumlar bitti. Ağladım. Namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova. Hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi. Acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları? Milat, gece yarıları. Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası. Kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs! Ey kentim! Ey Kudüs! Ey sevgilim! Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar boyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok. Eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu. Bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz. İmkansıza yok imkan. Ömrün ne sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

0: onlarsız edemeyeceğim ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin, yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya Keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya Sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya Sabık,
0: önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya Saik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Salim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Seri,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkartır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır.

0: senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın. Gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil.
0: Sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti. Sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya kadı.
0: Ayağım dolanır. Yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır. Uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya kafi.
0: Önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Aczime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasım.
0: Her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver, koru kahrından.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de büyük bir hareketlilik vardı. Tatlı bir telaş vardı. Büyük bir ordu hazırlanıyordu. 7'den 70'e bütün müminler katkı sunuyorlardı. İmkan olan müminler ciddi boyutlarda infak ediyor, Rabbani yola mallarını sebil ediyorlardı. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh 8000 dirhem sermayesinin yarısını getirip veriyordu. Resul Ekrem Efendimiz, Allah senin getirip verdiğini de ev halkın için ayırdığını da bereketlendirsin diye dua ediyordu. Hazreti Abbas, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Sa'd bin Ubade, Hazreti Muhammed bin Mesleme ve diğer imkan sahibi müminler yüklerle mallarını getirip Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama veriyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz ordunun 1/3'ünü donatıyor, teçhiz ediyordu. 300 deve, 100 at ve 1000 dinar altın veriyordu. Peygamber Efendimiz bu cömertliğe hayran oluyor ve bugünden sonra ne yaparsa yapsın hiçbir ameli Osman'a zarar vermeyecektir buyuruyor ve akabinden de Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol diye dua ediyordu. Bir de imkanı olmayan müminler vardı. Hazreti Urve bin Zeyd onlardan biriydi. Geceleri içli içli Rabbine arz eden güzel bir halin sahibiydi. O günlerin gecesinde Rabbi Rahim'ine halini arz ediyordu. Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin ama beni Resulünle cihada gidebilmem için bir hayvana sahip kılmadın. Resulünün elinde de beni üzerine bindirecek bir binit bulundurmadın. Biliyorsun, ben her zaman malımdan, bedenimden üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Ey Allah'ım, bana nasip ettiğin şu bir parça metağımı tasadduk ediyorum diyor ve bir parça olan metağını Resulullah'a veriyordu. O gecenin sabahında Peygamber Efendimiz Hazreti Urve bin Zeyd'e müjde veriyordu. Muhammed'in varlığı kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olanların divanına yazıldın buyuruyordu. Hayat fırsatlar geçidi gibiydi. İnsana düşense fırsatları görmesi ve değerlendirmesiydi. Bunun bilincini zirve boyutlarında sinesinde barındıranlarsa sahabe-i kiramdı, Efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Şimdi Allah için büyük bir cihada çıkıyorlardı. Bu büyük bir fırsattı. Bütün sahabe-i güzün bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ama bazı müminler son derece yoksullardı. Binitler yoktu. Yol çok uzundu. Yaya gidilmesi mümkün değildi. İmkan olan müminler ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama toplanan imkanlar herkese yetmiyordu. Bu yoksul Müslümanlar hüzün içindeydiler. Allah yolundan kalmak onları dilhun ediyordu. İçlerinde tam bir yangın vardı. Bugün yarın İslam ordusu Bizans üzerine yürüyecekti. Onlarsa elleri böğründe kala kalacaklardı. Bunu kabullenemiyorlardı. Hüzün içinde Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Kendilerine binit temin edilebilir mi diye arz-ı hal ediyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde hiçbir şey kalmamıştı. Onların istediklerini temin etmesi mümkün değildi. Peygamber Efendimiz size verecek bir şeye sahip değilim buyuruyordu. Onlar umutsuzluğa düşüyordu. Allah yoluna gidememenin umutsuzluğu onları daha bir hüzünlere gömüyordu. Kalplerindeki yangın gözyaşları olarak yağmur gibi dökülüyordu. Bu hicrana dayanamıyor, ağlaşıyorlardı. Bu olay üzerine Tövbe suresinin 92. ayeti nazil oluyordu.
kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntülerinden gözyaşları dökerek dönen kimselere sorumluluk yoktur buyuruluyor. Hüzünleri ağıtlara dönüşen bu müminler 7 kişiydiler. Onların hali toplumun gündemine geliyordu. Bazı varlıklı Müslümanlar tekrar devreye giriyor, onlar için binekler temin ediliyordu. Mahzun gönüller şimdi bayram ediyordu. Sevgili önde, 30 bin İslam ordusu arkasında en büyük sevgiliye doğru gidiyorlardı. Yol onundu, varlık onundu. Gerisi hep angaryaydı. İslam ordusu Senetül Veda tepesindeydi. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Hareket vakti gelmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed bin Mesleme'yi kendisine vekalet etmesi için Medine'de bırakıyordu. Hazreti Ali Efendimiz de kendi ailesi ve güvenliği temin etmesi için görevlendiriyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunu hiç beklemiyordu. O Haydar-ı Kerrar'dı, Şah-ı Merdan'dı, Zülfikar'ın sahibiydi. Özellikle Bizans gibi dünyanın süper bir ordusuyla savaşmaya giderken kendisinin Medine'de bırakılması onun çok zoruna gidiyordu. Ama Allah'ın Resulü böyle istiyordu. Hazreti Ali'nin yapacağı bir şey yoktu. Boynu bükük, hüzünle Medine'ye dönüyordu. Dönüyordu ama münafıklar hemen kazan kaldırıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz'le alay ediyorlardı. Kadınların, çocukların arasında dolaşan bir konumunda kalıyordu. Münafıklar da bu noktadan alaya alıyor, dedikodu yapıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz tekrar süratle Peygamber Efendimiz'e yetişiyor. Ey Allah'ın Resulü diyordu, beni kadın ve çocuklarla birlikte bırakma. Müsaade et, ben de geleyim. Ben seninle olmak istiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in isteğini onaylamıyordu ve şu beyanda bulunuyordu. Ali, Harun Musa'nın yanında ne ise sen de benim yanımda öylesin. Ancak ne var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in gönlünü engin kılan bir müjde veriyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Rahman-ı Rahim bir yardımcı veriyordu. Hazreti Harun Aleyhisselam'ı lütfediyordu. Onun sağ koluydu. Rabbani yolun iki yolcusuydular. Risalet makamında iki yolcuydular. Hazreti Ali Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir pervaneydi. Bütün varlığıyla onun hizmetindeydi. Ama Hazreti Ali Efendimiz için risalet söz konusu değildi. Ali Efendimiz Allah'ın da Resulü'nden aldığı muştuyla engin bir gönülle Medine'ye dönüyordu. İslam ordusunun sağ kanadına Hazreti Talha bin Ubeydullah, sol kanadına Hazreti Abdurrahman bin Af komutan olarak tayin ediliyordu. En büyük iki sancaktan birisini Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, diğerini Hazreti Zübeyr bin Avvam taşıyordu. Evs'in sancağını Hazreti Useyd bin Hudeyr, Hazret'in sancağını ise Hazreti Ebu Ducana taşıyordu. Bunların yanı sıra bazı birliklerin kendilerine ait sancakları vardı. Hazreti Zeyd bin Sabit de Hazreti Muaz bin Cebel de sancaktarlardandı. İslam ordusu hareket ediyordu. Hasta ve bedensel engelli olanlar savaşa katılamıyordu. Onlar İslam ordusunun Medine'den ayrılışıyla daha bir hüzünlendiler. İçin için ağlıyorlardı. Sağlıklı olup da Allah yolunda olabilmeyi canı gönülden arzu ediyorlardı. Peygamber Efendimiz okunun dolan müminlerin haleti ruhiyelerini beyan ederken Medine'de kalan öyle kimseler vardır ki bir dağ yoluna yahut bir vadiye girdiğimizde onlar da bizimle yürümüş gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları Medine'de mazeretleri alıkoymuştur. Allah'a yemin ederim ki onların duaları düşmanlarınıza bizim silahlarımızdan
daha çok tesirli ve işleyicidir buyuruyordu.

0: Mümin kalplerde bir mana vardı. Onların kalplerine oturmuş bir mana vardı. Tövbe suresinin 111. ayetinde o mana şöyle ifade ediliyordu: Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruluyordu. Onlar bütün varlıklarıyla Allah'a ait olduklarının derin bilincindeydiler. Kaygıları, korkuları, sevgileri, hedefleri daima Allah'a ilişkindi. Hayatlarını Rahman-ı Rahim'in bildirdiği esaslara göre yaşamaya gayret ederlerdi. Yeri geldiğinde mallarını, yeri geldiğinde canlarını seve seve verirlerdi. Münafıkların mazeretlerine vurgu yapmıştık. Onların mazeretlerinden biri de şuydu: bu savaşa katılırlarsa Rum kızlarını göreceklerini, onları görünce de nefislerine hakim olamayacaklarını, bu durumunsa kendileri için bir fitne olacağını dillendiriyorlardı. Tövbe suresinin 49. ayetinde onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır buyuruluyor. Bir sefere çıkılıyordu. Mevsim sıcaktı. Zorlu bir sefer olacağı çok açıktı. Münafıklar havanın çok sıcak oluşunu mazeret olarak dile getiriyorlardı. Tövbe suresinin 81. ve 82. ayetlerinde Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey ise o bilgiç tavrıyla Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? Onun ve sahabilerinin esir düşeceklerini daha şimdiden görür gibiyim diyordu. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0.
1: Günün 7 Adeta. Günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşkın eyleti. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyun çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk lehlet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk lehleti.

0: yaşasam senle.
1: Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: kalpten gönlümüze. Davet Radyo.
1: Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

fikri, gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat böyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani aru, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, ya taat böyle mi olur? Böyle mi?

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Bedi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Bedi' bütün varlıkları eşi ve benzeri olmaksızın sanatkârane bir şekilde yaratan, misilsiz, hayret verici alemleri icat eden, hiçbir benzeri olmayan şeyler ortaya koyan demektir. Secde Suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Bakara Suresi. O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah Celle Celaluhu, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Yerleri gökleri yaratmadan önce, arşı sular üzerindeyken gelecek insanların kaderini yazdı. Sonra kendi nurundan, ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım buyurduğu sevgili peygamberimizin nurunu yarattı. O nur ile aşk üflendi alemlere. Yüce Rabbimiz o nurun aziz bedenini ağırlama görevini arza yükledi. Dünyamız aşka düştü, semaya kalktı. Kıyamete kadar yer küremiz göklere karşı bu aşkla övünmede, gururlanmada ve sessizce ebedi bir fısıltıyla duyabilenlere şöyle seslenmekte. O aziz beden benim bağrımda yatıyor. Yere hasretle bakan gökyüzü, onun ayak izlerini taşıyan toprağa, nefsini ve sesini saklayan atmosfere bu sevgi ve aşktan dolayı rahmet yağdırır. Yer küreye hayat verir bu ilahi gözyaşlarıyla. O çiğ taneleri o nurun yüzü suyu hürmetine yıkar dünyayı, tertemiz eder, bereket getirir. Çiçekler onun aşkıyla topraktan başını çıkararak yeryüzü sakinlerine gülümser. El-Bedi' olan Allah arzın yüzünü dayayıp döşeli kıldı. Başta Habibini, onun şahsında tüm inananları, mümin kullarını ve insanlığı ağırlamak için bezedi dünyamızı. Mülk Suresi. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Saffat Suresi. Gerçekten biz dünya gökünü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah Celle Celaluhu murad etti ki, diledi ki Habibi gece yıldızların altında kendisiyle buluşmaya koşarken gündüzün yorgunluğunu ruhunu dinlendirerek üzerinden atsın. Gündüzün yorgunluğunu ruhunu dinlendirerek üzerinden atsın ve geceler bu muhteşem

kalk namaz kıl. Ayın başı döndü yaşadığı mutluluktan. Yeryüzündeki aziz misafire geceleri lamba olmanın mutluluğuyla sevda raksına başladı. Kah inceldi, büküldü, hilal oldu. Kah bir gümüş tepsi gibi ışık saçtı karanlık zamanlara. Furkan Suresi. Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Elbedi olan Allah, yeri ve göğü örneksiz yaratan o yüceler yücesi, güneşe emir verdi. Habibimi ağırlayacağım yer küreye, hayat kaynağı kıldım seni. Onu sevgiyle ısıt ve ışılt. Güneş secdelere koydu başını. Her sabah bir emir eri edasıyla selamladı alemleri. Aşk ateşiyle tutuşturulmuş alevli saçları, sevgililer diyarını yakmasın diye ekseninin eğilimini bir derece bile değiştirmeden ışıklarını uzattı yer küreye, sevgiyle sarmaladı ve ısıttı onu. Nuh Suresi. Ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır. Elbedi' olan Allah, yer küreyi bir gelin gibi süslemiş. Arzı halifesine beğendirmek için eşsiz güzellikte çiçekler, bitkiler ve ağaçlar yaratmış. Bitkiler ve çiçekler de ona aşkla bakar, aşkla büyür. Aşka bezenen çiçekler, her baharda yeşil kaftanını giyen arzın o nefis yeşil örtüsünün altından başlarını uzatıp, bize bakın, bizler o eşsiz sanatkarın eseriyiz. Elbedi olan Allah'ın sanatını bizde görün. Ona olan imanınızı zirvelere çıkarın ve ona karşı olan vazifelerinizi tam olarak yerine getirin derler. Elbedi'dir o Celle Celaluhu. Kelebekleri var edip o zarif yaratıkların kanatlarını nakış nakış işlemiştir. Birkaç vakit namazlık ömürleri bulunan kelebeklerin nazenin kanatlarına güzelliğin sınırsızlığını işleyerek halifesi olan insanoğlunun bu keyfiyetten ders almasını ve zamanla yarışırcasına ömrünü salih amellerle doldurmasını istemiştir. Beyaz bir kürk giydirdiği ve kış mevsimi gelince sayısız hayvanı kış uykusuna yatırdığı yeryüzüne, kış boyunca inen kar taneciklerini bile o kısacık ömürlü, güneşin aşk dolu bir gülücüğüne dayanamayıp eriye veren o kar taneciklerini bile eşsiz bir sanatla işlemiştir. Elbedi olan Celle Celaluhu.

Elbediadir o, her yarattığına eşi benzeri olmayan özellikler verip, onları insanlara teknik açıdan yol gösterici kılan Allah'ın sanatına bakın. Örümceğe avının üstüne atlarken salgıladığı bir madde ile ip yaptıran,

ve o ipe tutunarak kendisini düşüp ölmekten koruyan odur. Olta balığının kafasından çıkan bir uzantıyı olta gibi kullandıran ve karnını doyuran odur. Bombardıman böceğinin vücudunun iki ayrı bölmesine hidrojen, peroksit ve hidrokinon salgılarını yerleştirip bir tehlike anında o iki bölmenin kapaklarını açıp salgıları 100 santigratlık bir ısıyla bombaya dönüştüren odur. Bu kelamuna kamuflaj sanatını öğreten, yarasalara göz vermeyip bugünkü teknolojinin zor ulaşabildiği radar sistemiyle kulaklarıyla yollarını bulduran odur. Bu muhteşem sanatın adı sevgidir. Elbedi olan Allah'ın sanatıdır. Mü'minun suresi. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Haşr suresi. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Kehf suresi. Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. Tin suresi. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Elbedi olan Allah Celle Celaluhu yerleri ve gökleri süsledi, insanı yarattı. Kendimizi ne kadar tanıyor, vücudumuzdaki o kusursuz, o mükemmel sistemin işleyişini ne kadar biliyoruz? Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Tarık suresi. Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Aziz dinleyenlerimiz, dünyayı muhabbetle, aşkla yaratan, tüm mahlukatında muhteşem sanatını icra eden, Habibine kulum diyerek insanoğlunun kazanacağı en büyük şeref ve payenin kulluk olduğuna işaret eden Yüce Allah'a kulluğumuzu ispata geldik. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Burası ona koşmak, onunla olmak için seccadelerin serilebileceği tek mekandır. Burası bir garibin gönlünü yapıp duasını alınca göklere uzanabilmenin, mesafeleri ışık hızıyla aşabilmenin tek mekanıdır. Burası dünya, eşsiz bir sanatın, örneksizliğin örneklerinin sergilendiği muhteşem sanat galerisinin adıdır. Gayb perdelerini kaldırmadan gaybı görebilmenin, tefekkür ederek görünmeyen alemlere kanatlanmanın mekanıdır. Gece namazlarına kalkalım. Ay ve yıldızlarla söyleşelim, dostluk kuralım, onların sessiz ama ışıltılı tesbihlerine katılalım. Bu keyfiyet üzerinde devam ettikten bir süre sonra, yüreğimize öyle muhteşem bir sevgi doğacak ki, kainat ile bambaşka bir bağ kurduğumuzu ve kullukta kainatla aynı lisanı konuştuğumuzu fark edeceğiz. Dünyayı Allah için seveceğiz ve dünyayı Allah namına kullanacağız. Dünyaya bağlanmadan,
onu ahirete basamak yapmak için seveceğiz ve çalışacağız. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak dünyayı teşrif eden o eşsiz örneği ağırladığı için dünyayı da seveceğiz. Dünyayı yaratanı da seveceğiz. Ona ümmet olabilmek, o güzeller güzeli yaradana kul olabilmek için koşturabilecek tek yer, yani ebedi hayatın kazanıldığı yer olan dünyayı seveceğiz. Bu yolculuğun adı bilmeye, bulmaya, inanmaya, tanımaya çıkar. Ömür Allah'a muhabbet ile geçerse, gidiş de aşk olur, geliş de vuslata ermek en yüksek paye olur. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta ulaştırır diyen Suyuti ne güzel söylemiş. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini almak zamanına kadar bizi emanette emin eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

sus payı kalmadı çocukların. İntifada taş yağmuru, kılıç tutan elin el olduğunu biliyorlar. Göğüslerinde özgürlük haritası, taşınan bir şarapnel, mezar taşlarına yazılmıştır kader, çocuk, silah ve zaman. Kınında durmaz zulüm, anne bağrındaki taşlar. Emeklemek yok çocuk, her mevsim kan sofrası. Kuş seslerinin uyuttuğu sabah, toprak, susan kalem, ağlayan nar çiçeği ve beş

Tırpan vurdular merhametine. Adını Filistin koydular. Çocuk, silah ve zaman. Çocuklar ölüyor akşam olmadan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: İnanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyle, fakat sizler kendinizi aldattınız, bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı, sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir, layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru, sen koru. El titriyor, ayak titriyor, kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradanım, Mevlam, Rahmanım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla.
6: Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde insan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine esiyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
7: Her insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca
4: gönlümüzden
7: ve
4: gönlümüze
7: ateş gökyüzünü davet tamamen radyo kaplayınca bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor.
5: Açılın! Açılın, zalimler geliyor!
7: Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! Ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür.
8: Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış, imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında

Küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları art arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: geçmişten günümüze bin bir damla.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek.

0: taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline.
1: Gönlümüzden gönlümüze.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

0: Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş yavaş öldürdü.
1: Gönlümüzden
0: misali yavaş yavaş öldürdü.
1: Gönlümüzden
2: gönlümüze
1: davet radyo.

هم شرح شرحا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق.

0: Benim bir şiirim var.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Bu şiiri Davet Radyo. Okumadan evvel istirem size izah edeyim. Ne münasebetle yazmışım ben bu şiiri. İmumiyetle bizlerde, yani Türklerde, ister Türkçe Türkler olsun, ister Azerbaycan Türkler olsun, bizde öz malikanemizi, yani özümüze ait olan, kendimize ait olan bir toprak parçasını çeperlemeyi çok severiz. Hisar çekmeyi çok severiz. Yani o çeperden içeri benimkidir. Ora gül ekirik, çiçek ekirik, onun kaygısına kalırız. Lakin çeperden, hisardan dışarıyı ise o kadar da ehemmiyet vermeriz. Bu, mən elə gəlir ki, düz deyil. Bizim bu psixolojimizdə var. Lakin biz buna qarşı, mən bu şehrimdə buna qarşı çıxmaq istəyirəm. Yəni, bütün məmləkət bizimdir. Hisardan içəri də, hisardan dışarı da. Həbsi məmləkətdir, həbsi vatandır. Yıkın çəpərləri. Hər kəs öz bağını hız çəpərliyor. Çəpərdən bu yana benimdir, diyor. Yıkın çəpərləri, taş hasarları. Gözlər uzaqlara dikilsin barı, könül odalara sığar mı təkcə, o gərək atlana dağdan, dərədən. Bakmaq istiyorum göz işlədikcə, uzanan o geniş üfüqlara ben. Tutmayaq çiçeğin, gülün yolunu, onların könlünü dağdağ etməyək. Təbiət azaddır, gəliniz onu hisarlar içində tutsaq etməyək. Tavla üzərində sədəf zər kimi xanələr içində oynamayız biz. O geniş, o sonsuz ufuklar kimi büyüsün, gücəlsin yüreklerimiz. Yıkın çəpərləri, daş hisarları, gözlər uzaqlara dikilsin bar. Yaşımdan şikayetçiyim. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. Kocalık yani ihtiyarlıktır. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. 50'ni ötmüşüm. Fakat başımda çocukluk havası hele kalıptır. Sanki dünen idi çiğnimde çanta, kavurga yiyerek derse gittiğim. Sanki dünen idi o kamış atta nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Çocuklukta ağaçtan at minerdik. Yani bu dalı keserdik, dalın üstüne minerdik, kamçı da vurardık, güya at çapırız. Sanki dünen idi o kamış atta nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Hissedemiyorum yaşımı neylim. Yürek o yürektir, heves o heves. Gah arana düşür, gah dağa meylim. Nedir könlümdeki bu duygular bez? Sanki dün doğulmuş bir çocuğum ben. Bu aşka, hevese bazen gülürüm. Ama kınamazım kendimi bazen. Hani ne yattım ki, ne uyku görem? Gençlikten elimiz yüzülen gibi dünyadan dört elle yapışırız biz. Yaşımız öttükçe ağaçlar gibi derine işliyor rüşelerimiz. Odur bak, avluda kopur velvele, çocuklar oynaşır tırmanır dama, ben de onlar ile tutup el ele koşmak istiyorum çocukluğuma. Saklambaç oynamak isterim yine, sesimle hürkütüp çayır çemeni, öyle saklanayım, eyle saklanayım ki düşüp izime hiç bulabilmesin kocalık beni. Fakat yaş kendini belirtir herden. Yürekte çok gizli dövüntüler var. Sokakta, bayırda, soluyanda ben sanarım yokuştu, taştı günahkar. Yolda evlatlardan geri kalanda ne yapsın bu yokuş, bu taş bilirim. Ama
1: gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı. Kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde, kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

0: 91.0 Davet.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse 28. mektup 6. meseleden inşallah mektubat mecmuasından okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. 6. risale olan 6. mesele. Harameyn-i Şerifeyne ve Vehhabilerin tasallutuna dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Vettakû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hâssâ. Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere isabet etmez. Vettakû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum hâssâ. Aziz kardeşim, Harameyn-i Şerifeyn'in Vehhabilerin ellerine geçmesi ve onların Eazım-ı İslam'ın türbeleri hakkındaki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete mebnidir. Harameyn-i Şerifeyn'in Vehhabilerin ellerine geçmesi ve onların Eazım-ı İslam'ın türbeleri hakkındaki tahripkârâne, İslam büyükleri türbeler hakkında tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete mebnidir diye sual ediyorsunuz. El cevap şu hadise, alemi İslam'ın siyasetine ve hayat içtimaiyesine taalluk ettiği için bu sorulan soru alemi İslam'ın siyasetiyle ve hayat içtimaiyesiyle alakadar olduğu için Yeni Sait kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü şimdi daire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat hiç kırmadığım ve daima faydasını gördüğüm mübarek hatırın için eski Sait kafasını muvakkaten başıma sıkarak, başıma sıkılarak, giyerek şu altıncı meseleyi dört muhtasar nüktelerle beyan edeceğim. Birinci nükte. Şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. Günümüzde de en çok sorulan sorulardan biri. Şu Vehhabi meselesinin kökü derindir. Ananesi zamanı sahabeden başlayarak gelmiş. Başlangıç kısmı gelenek, görenek noktasında zamanı sahabeden başlayarak gelmiş. İşte o anane üç uzun esaslarla gelmiştir. Birincisi, Hazreti Ali radıyallahu anh Vehhabilerin ecdadından ve ekserisi Necid sekenesinden olan haricilere kılınç çekmesi. Başlangıç noktası Necid sekenesinden olan haricilerle Vehhabilerin ecdadı buraya dayanıyor. Ve Nehrivan'da onların hafızlarını öldürmesi. Onlarda derinden derine hem din namına şialığın aksine olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh faziletlerine karşı bir küsmek, bir adavet tevellüt etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Şah-ı Velayet ünvanını kazandı ve Turuk-ı Evliya'nın ekseri mutlakı ona rücu etmesi cihetinden Turuk-ı Evliya'nın bütün evliyalar Hazreti Ali'ye rücu etmesi cihetinden haricilerde ve şimdi ise haricilerin bayraktarı olan Vehhabilerde ehli velayete karşı, velayet ehli olan kişilere karşı bir inkar, bir tezyif, yalanlama damarı yerleşmiştir. İşin ana müsebbibi buradan başlıyor. İkincisi, Müseylime-i Kezzab'ın fitnesiyle İrtidada yüz tutan Necid havalisi. Kim bunlar? Hariciler. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh hilafetinde Halid İbni Velid'in kılıncıyla zirru zeber edildi. O zaman yine Müseylime-i Kezzab yalancı peygamber olarak kendini ilan ediyor. Necid havalisi o zaman yine haricilerde Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh hilafetinde. Hilafet Hazreti Ebu Bekir'de peygamberimizden sonra Halid İbni Velid'in kılıncıyla zirru zeber edildi. O fitne ortadan kaldırdı. Bundan Necid ahalisinin Hulefai Raşidine, dört halifeye ve dolayısıyla ehli sünnet vel cemaate karşı bir ihbirar, kırılma, gücenme seciyelerine girmişti. Halis Müslüman oldukları halde yine eskiden ecdatlarının yedikleri darbeyi unutmuyorlar. Nasıl ki ehli İran'ın Hazreti Ömer'in radıyallahu anh adilane darbesinin ehli İran'ın Hazreti Ömer'in radıyallahu anh adilane darbesiyle devletleri mahve milletlerini

Vehhabilerin azim imamlarından acip dehaları taşıyan meşhur İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım-ül Cevzi gibi zatlar, Muhyiddin-i Arabi, Kuddus-u Sırri gibi azim evliyaya karşı fazla hücum ettikleri ve güya mezhebi ehli sünneti şialara karşı Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Hazreti Ali'den radıyallahu anh eftaliyetini müdafaa ediyorum diyerek Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kıymetini çok düşürüyorlar. Harika faziletlerini adileştiriyorlar. Muhyiddin Arabi, Kuddus-u Sırri gibi çok evliyayı inkar ve tekfir ediyorlar. Hem Vehhabiler kendilerini Ahmet İbni Hanbel mezhebinde saydıkları için, Hanbeli mezhebinde saydıkları için, Ahmet İbni Hanbel Hazretleri 1 milyon hadisin hafızı ve ravisi ve şiddetli olan Hanbeli mezhebinin reisi ve halk-ı Kur'an meselesinde cihan pesendane, halk-ı Kur'an meselesinde cihan pesendane salabet ve metanet sahibi bir zat olduğundan, onun bir derece zahiri ve mutaassıbane ve Alevilere muhalefetkarane mezhebinden din namına istifade edip bir kısım evliyanın türbelerini tahrip ediyorlar ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki bir dirhem hakları varsa bazen 10 dirhem ilave ediyorlar. Birinci nüktede anlaşılan mesele Peygamberimizin Âl-i Beytine küsmek manası haricilerden başlıyor ve Hazreti Ömer ve işte onların meşhur alimleri Evliya Allah'tan olan Muhyiddin Arabi'nin yaptığı şeylere tekfir ve inkar derecesinde. Ama çoğunluğu ve Vehhabilerin Ahmed İbn Hanbel'in Hanbeli mezhebinde, yani mezhep olarak Hanbeli mezhebine itikad ediyorlar. İkinci nükte şu: Vehhabi meselesinin alem-i İslam'ın ananesi itibariyle, alem-i İslam'ın gelenek görenek olması itibariyle, nasıl ki 3 esası var öyle de alem-i insaniyet itibariyle dahi 3 esası vardır. Vehhabi meselesi hakikaten Harame-i Şerife ve onların tasallutu altına girmiş. Onlar türbeleri, İslam'ın büyük alimlerinin türbelerini tahripkârâne, hürmetsizlik etmişler. Ama onların ellerine geçmesindeki de kader cihetini de Cenab-ı Hak burada üstadımızdan Allah razı olsun böyle güzel bir şekilde izah ediyor. Birincisi, ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla. İlk nüktede ne dedi? Alem-i İslam'ın siyaseti. İkinci nüktede alem-i insaniyet, hayat-ı içtimaiye noktasına bakacak. Ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarıyla nevi beşerin hayat-ı içtimaiyesi noktasında bakılsa görülüyor ki, hayat-ı içtimai siyasi itibariyle, hayat-ı içtimai siyasiye, sosyal hayatta siyaset, beşer birkaç devir geçirmiş. Birkaç devir. Birinci devir vahşet ve bedevilik devri. İlk devir vahşet ve bedevilik devri. İkinci devir memlukiyet devri, kölelik. Üçüncü devir esir devri, esaret, esir devri. Dördüncüsü ecir devri. Ecir, ücretle çalışan işçi demek. Bu da yine bir nevi kölelik gibi. Beşincisi malikiyet ve serbestiyet devridir. Bakın, bu devirlerin hepsi tek tek gerçekleşmiş. Vahşet ve bedevilik, birinci cihet. Memlukiyet, kölelik olmuş. Üçüncü devir esir devri, esaretlik olmuş.
Dördüncü,

0: devir ecir. Şu an dördüncü devirdeyiz. Ücretli çalışan devirdeyiz. Beşincisi ne olacak? Malikiyet, mülk sahibi olma. Malikiyet, mülk sahibi olma ve serbestiyet, hürriyet devri. Hepsi birbirini takip edecek. Yani ecir devri bittiği gibi, efendim vahşet devir, bedevilik bunlar bitmiş, memlukiyet bitmiş, esir devri bitmiş, değil mi? Ecir devri de bitecek bir zaman. Daha sonra beşinci devir gelecek, malikiyet ve serbestiyet devri. Vahşet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiş. Vahşet devri, değil mi? Vahşet ve bedevilik dinle, hükümetlerle değiştirilmiş. Nim medeniyet devri açılmış. Nim medeniyet, yarı medeniyet devri. Fakat nevi beşerin zekileri ve kavileri, güçlüleri, kuvvetli olanları, zekileri, insanların bir kısmını abd, kul ve memlük ittihaz edip, köle ittihaz edip, köle olarak almış, hayvan derecesine indirmiştir. Sonra bu memlükler dahi bir intibaha düşüp gayrete gelerek, uyanma noktasında gayrete gelerek ne olmuş? O devri esir devrine çevirmişler. Esaret devrine çevirmişler kölelikten. Yani memlükiyetten kurtulup fakat el hükmü lil galip olan hüküm, değil mi? Galip olan zalim düsturuyla yine insanların kavileri, güçleri, kuvvetleri zayıflarına esir muamelesi yapmışlar. Sonra ihtilali kebir gibi. İhtilali kebir, Fransız ihtilali, değil mi? Burada en büyük özellik. Çok inkılaplarla o devirde ecir devrine inkılap etmiş. Ecir de ücretle çalışan işçi dönemine dönmüş. Yani zenginler olan havas tabakası, avamı ve fukarayı ücret mukabilinde hizmetkar ittihaz etmesi. Yani sermaye sahipleri, ehli sayi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Bu devirde su istimalat o dereceye vardı ki, bir sermayedar kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde 1 milyon kazandığı halde, bir de içtimai hayatta, alem-i İslam noktasında en insaniyet cihetiyle bu da olmuş yani. Bir günde 1 milyon kazandığı halde bir sermayedar kendi yerinde oturuyor. Banka vasıtasıyla bir günde 1 milyon kazandı aldı. Belki de kaç trilyon kazanıyor şimdi. Bir biçare amele sabahtan akşama kadar tahtel arz madenlerde, yerin altındaki, değil mi, maden işletmesinde çalışıyor. Çalışıp kutu layamut, ölmeyecek derecede yiyecek. Ölmeyecek. Ne ölüyor ne de diriliyor adam. Derecesinde 10 kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal müthiş bir kin, bir ibirar verdi. Kırılma, gücenme verdi ki avam tabakası, alt tabaka, havasa üst tabakaya ilanı isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistik, bolşeviklik suretinde evvel Rusya'yı zir-i zeber edip geçen harbi umumiden istifade ederek her yerde kök saldılar. Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyam-ı avam, havasa karşı bir kin ve bir çezif fikrini verdiğinden büyüklere ve havasa ait medar-ı şeref her şeyi kırmak için bir cesaret vermiş. Bu da hakikaten önemli bir nokta. Bunu mesela hakikatli bir rüyayı hayal edi. Harbi umuminin 5. senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşakkat-ı bedeniye nedendir? Yani bu Müslümanlara dünya savaşı oluyor, Birinci Dünya Cihan Harbi'nde açlık var, mali zayiat var, meşakkat, bedeni meşakkat var. Neden? Rüyada demiştim, Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir haşiye, yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir veya bir kısım maldan kırktan bir haşiye, yani eskiden verdiği kırktan, ki her senede galiben laakal rıfı ticari ve nesli hayvani cihetiyle o kırktan taze olarak 10 adet verir. Kendi malından, kendi verdiği malın birisini bizden istedi, ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkarlık edip vermedik. Tamahkarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını 40'da 30, 10'da 8'ini aldı. Hem senede yalnız bir ayda 70 hikmetli bir açlık bizden istedi. Oruç olarak biz nefsimize acıdık. Muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 cihetle belalı bir nevi orucu 5 sene cebren bize tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş ve ulvi nurani ve faydalı bir nevi talimatı Rabbaniye'yi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak 5 sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayali de pek mühim bir hakikat vardır. Yani bir şey başımıza boşu boşuna gelmiyor. Dinin evamirlerini yerine getirmezsek, namazdan, oruçtan, zekattan, değil mi? Ondan sonra meşakkati bedeniye de gelir, zayiatı maliye de gelir, açlık da gelir, kıtlık da gelir. Bütün belalar, musibetler bizim eksiğimiz, kusurumuzdan. Dini evamirleri yerine getirmememizden. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ı muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere, beşerin hayat içtimaiyesinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei 2 kelimedir. Birisi ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Bu da çok değişik bir hal. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Hayat-ı içtimaiyede bütün ahlaksızlık, bütün ihtilalat, karışıklıklar, değil mi? Bu kelimeden çıkıyor. İkincisi, sen çalış, ben yiyeyim. Sen çalış, ben yiyeyim. Demin dedi ya, bir sermayedar oturuyor, oturduğu yerde banka vasıtasıyla bir günde 1 milyon, belki de ne kadar şey kazanıyor. Öbürü de kutu layamut, ölmeyecek kadar yer altında maden ocağında çalışıyor. Ya nasıl bir şey var burada? Sen çalış, ben yiyeyim. Bu 2 kelimeyi de idame eden cereyan-ı riba, cereyan-ı riba nedir arkadaşlar? Faiz akımı. Ve terk-i zekattır. Zekatı ne yapmıyoruz? Bu 2 kelimeyi başlangıç, devam ettiren faize yönelme ve zekatı terk etmek. En büyük şey. Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Sen çalış, ben yiyeyim. Senden emekler, benden yemekler efendim. Bu 2 müthiş maraz içtimai tedavi edecek tek çare zekatın bir düsturu umumi suretinde icrasıyla. Zekat müessesini işletmek gerekiyor. Vücubu zekat, zekatı vücub derecesine getireceğiz. Hayat bulduracağız. Ve hürmet-i ribadır. Hürmet-i ribadır. Faizin haramlığı burada ortaya koyacağız yani. Haramdır. Kendimize göre hüküm çıkaramayacağız. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde, belki umum nevi beşerin saadet-i hayatı için en mühim bir rükün, belki devamı hayat-ı insani için en mühim bir direk zekattır. Peygamberimiz ne diyor? Ez-zekatu kantaratul İslam. İslam'ın köprüsü zekat. Çünkü beşerde havas ve havam iki tabaka var. Havastan havamı merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaat temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Yani alt tabakaya zulüm ve tahakküm iner. Hükmetme, zorbalık. Avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer daimi bir mücadele-i maneviyede, bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Karma karışık, düzensiz bir şey olur, ortaya gelir. Gele gele Tarusya'da olduğu gibi say, çalışma ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Emek, iş, hepsi boğuşmaya başlıyor. İkinci esas, şu asır menfi milliyeti çok ileri sürdü. Şu asır menfi milliyetçilik, sen olsun, bu o, şu şöyle, bu böyle. Ya hepsi Allah'ın kulu yani. Anasır İslami'ye hiç muhtaç olmadığı halde şu milliyet fikrine körü körüne sarıldılar. Körü körüne. Menfi milliyet ise mukaddesat-ı diniyeye hürmetkar olamıyor. Bahaneler buldukça ilişmek istiyor. Demek ki menfi milliyette İslamiyete, mukaddesata, dine hürmetkar olunmuyor. Yani anasır-ı İslami hiç muhtaç olmadı halde şu milliyet fikrine. Niye ümmetçilik var yani? Bahaneler buldukça ilişmek istiyor. Üçüncü esas sukut. Burada da sukut etmiş, bu esası açıklamamış. Üçüncü nükte, meslekler, mezhepler ne kadar batıl da olsalar içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak, bir hakikat bulunur. Her meslekte, her mezhepte batıl da olsa içinde ukde-i hayatiye, hayat düğümü, yani bir hak, bir hakikat bulunur. Eğer asarına ve neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup ise o meslek haktır. Yani hak ve hakikat menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup ise o meslek haktır. Asarına göre neticelerine hükmetmesi. Eğer içindeki hak ve hakikat neticelere hüküm edemiyor ve menfi ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa o meslek batıldır. Onun ehli bid'a ve dalalet olur. İşte bu kaideye binaen alem-i İslam'daki ehli bid'a fırkalarına bakılsa görülüyor ki her biri bir hakka istinad edip gitmiş. Fakat menfi ciheti ya garaz ya inat gibi bir sebeple o mesleğin asarı dalalet hesabına çalışmıştır. Mesela Şialar örnek olarak Kur'an'ın emrine imtisalen Ehl-i Beyt'in muhabbetini esas tutup sonra intikam milliye cihetinden baştaki 7 misal manevi tevatür gibi kat'i ve kuvvetlidirler. İşte şu 9 misaller gibi 90 misal olmasa da belki 90 surette rivayetler mucize-i mayi haber vermişler. Baştaki 7 misal manevi tevatür gibi kat'i ve kuvvetlidirler. Ahirdeki 2 misal çendan o derece tarikleri kuvvetli ve müteaddit değil. Ravileri çok değiller fakat 8. misalde Hazreti Ömer'den rivayet olunan mucize-i sahabiyeyi teyit ve takviye eden ikinci bir mucize-i sahabiye başta İmam Beyhaki ve hakim olarak Kütüb-i Sahiha Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Birden bulut toplandı, yağmur geldi, ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memurdu. Geldi, ihtiyaca göre verdi, gitti. Şu hadise nasıl ki 8. misali teyit ve kat'i ispat eder, öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkil pesent, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen İbn-i Cevzi gibi bir muhakkik der ki, şu hadise gazve-i meşhure-i Bedir'de vuku bulmuştur. Meşhur Bedir gazvesinde vuku bulmuş. Ve yunezzilu aleykum mine's-semâi mâ'en liyutahhirakum bihi. Ayet-i kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade ediyor. Sizi temizlemek için üzerinize gökten su yağmur indirir. Cenab-ı Hak böyle diyor. Madem ayet o hadiseyi gösterir, katiyetinde şüphe kalmaz. Hem dua-i nebevi ile birden o süratle daha eline indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş, çok defa aynı şey olmuş. Tek başıyla bir mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış, tevatürle nakledilmiş. Daha elini kaldırıp indirmeden minber üstünde ne yapmış? Tevatürle nakledilmiş, yağmur gelmiş. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın, Peygamberimizin çok mucizeleri var. Yani o mucizeler mesela insan okusa demek ki Peygamberimizin her şeyi, her harikarı peygamberlerine işaret ediyor. Berekete dair mucizat-ı katiyenin birinci misali. Bereket noktasında. Başta Buhari ve Müslim Kütüb-ü Sitte-i Sahih'e müttefiken haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep ile tezevvücü velimesinde Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır. Hem kime tesadüf etse davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. Bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes'in validesi peygamberimize gönderiyor. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i saadeti doldurdular. Ferman etti peygamberimiz. Tahalluku aşareten aşara. Yani onar onar halk olunuz. Sonra mübarek elini o az taam üzerine, yemek üzerine koydu. Dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler. Tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş. Kaldır. Enes demiş ki bilmedim. Taam kabını koyduğum vakit mi taam çoktu yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu fark edemedim. İkinci misal Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyub-ül Ensari hanesine teşrif-i nebevi hengamında Ebu Eyyub der ki Peygamberimiz Ebu Eyyub-ül Ensari'nin evine misafir olduğunda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Sıddık'a kâfi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti. Ud'u thelâsîne min eşrefil ensar. 30 adam geldiler, yediler, sonra ferman etti. Ud'u sittîne, 60 daha davet ettim. Geldiler, yediler, sonra ferman etti. Udu seb'ine, 70 daha davet ettim. Geldiler, yediler, kaplarda yemek daha kalmadı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan 180 adam yediler. Üçüncü misal Hazreti Ömer İbnül Hattab, Hazreti Ömer ve Ebu Hureyre ve Seleme İbni Ekval, Seleme İbnil Ekva ve Ebu Amratul Ensari gibi müteaddit tariklerle diyorlar ki, bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan bakiye-i erzakı toplayınız. Heybelerinizde ne kalmışsa yiyeceklerden artan toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok getiren 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki, mecmunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı çoğunluğu. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş, bu hadiseyi gören, ravi rivayet eden, o bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz dünya gelseydi, dünyadaki tüm insanlar gelseydi, onlara dahi kafi gelecekti, yeterli olacaktı. Öyle bir mucize. 11. misal, nakli sahih ile Hazreti Ali ve Fatımetü Zehra velimesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Bilal-i Habeşi'ye emretti. 4-5 avuç un ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin. Hazreti Bilal der, ben taamı getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten baki kalan miktara yine bereketle dua etti. Bütün ezvacı tahirata, her birine birer kase gönderildi. Emretti ki hem yesinler hem yanlarına gelenlere yedirsinler. Evet, böyle mübarek bir izdivaçta elbette böyle bir bereket lazımdır ve vuku kat'idir. Vuku kat'idir. Başta Buhari Kütüb-i Sahih'a nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki, 16. misal, Hazreti Ebu Hureyre aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam arkasından gidip Menzil-i Saadet'e gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emretti ki, ehli suffeyi çağır, suffe ehlini, ilimle uğraşan suffe ehlini çağır. Ben kalbimden dedim ki, bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Ebu Hureyre böyle diyor. Fakat emri nebevi için onları topladım. Peygamberimiz söylediği için, emrettiği için onları topladım, getirdim. Yüzü mütecaviz idiler. Ferman etti, onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içerek bütün ehli suffe o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki, bakitu ena ve ente feşrab. Ben içtikçe iç ferman eder. Ta ben dedim, seni hak ile irsal eden Zat-ı Zülcelal'e kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini üçti. 100.000 afiyet olsun. İşte şu safi halis süt gibi latif, şüphesiz, mucize-i bahire-i bereket 500.000 hadisi hıfzına alan Hazreti Buhari başta olarak Kütüb-i Sitte-i Sahya ile nakilleri gözle görmek kadar kati olmakla beraber Medrese-i Kutsi-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'da olan Suffe'nin namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işad ederek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba Hazreti Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden ve men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adahu minen nar hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki hadisi nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp ehli suffenin tekzibine hedef edecek muhalif bir söz ve asılsız bir vaka söylesin? Haşa. Evet, burada bitirelim inşallah. Değerli dostlar, şöyle güzel bir duayla: Ya Rab, şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan et. Amin. Kıymetli dinleyenler, yine inşallah bir başka programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Biyadeer Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği. 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Gel ey, konuşurken dudaklarına tebessümler karışan. Gel ey yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan. Gel ey, ateşi aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan. Gel ey, ayrılığında çoğalan alevleriyle aranalım aşkının. Yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım. Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da, hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi. Bizi kendine madem yine sensin bağlayan ve ayrılığının derdine yine sensin ayrılıkla derman olan. O halde gülümse bize efendim, bize gülümse. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever sırrına ermekte rehberimiz ol. Tut günahkar ellerimizden, şu günahkar ellerimizden tut. Sen ey, gelsen hayallerimize bir kez ve üzerine sepet sepet güller döksek biz. Gelsen düşüncelerimize bir an ve baharları sersek ayağına çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır. Dolunaylar yerine doğsan dünyamıza bir vakit ve zatını gündüz değilse hayalini gece göstersen bizlere. Girsen ansızın düşlerimize, şefkat parmaklarınla okşasan başımızı ışık ışık. Ve ışığına düşsek pervaneler gibi, pervaneler gibi ışığına düşsek.

Gel efendim. Bir kez doğ içimize de. İsterse kaybolsun dolunaylar, güneşler. Gir gözümüze de bir nefes. İsterse silinsin sürmeler. İlham olup ak gönlümüze bir anda. İsterse yitirilsin uçtan uca naatler ve gazeller. Beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse. Gel efendim. Dostluğuna muhtacız. Umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini. Gel yeter ki hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey bitir bitmeyen hasretini içimizde. Gel ey onsuz mutluluk bulamadığımız. Gel ey kendisine layık olamadığımız. Gel benim efendim. Bir kez olsun dokun yüreğime. Yüreğime dokun bir kez olsun. Yüreğim kanıyor efendim. Kanıyor yüreğim. Çığlık çığlığa beşeriyet. Çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor. Uyandır zindanlara koyduğumuz Yusufi sevdalarımızı efendim. Uyandır bahtını, üftadelerini. Uyandır, uyandır bizi efendim.

0: Şevi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım.
1: Gönlümüzden gönlünüze Karabağ Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul Azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağı öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi. Fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla. Çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıç.
2: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: davet
1: ediyor. Sabahım sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördü.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Gitmişti makama arzu hal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini. Vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
3: Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi? Hemen tepelerine felaket iner. Hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk. Bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor. Hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım. O meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın 2-3 damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu 3 parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan üç kişinin, beş kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken. Hani ey kavme esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden üç beş alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü, dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin, ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor, evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz, size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, İşte perişan yurdum.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Medine-i Münevvere'de büyük bir hareketlilik vardı. Tatlı bir telaş vardı. Büyük bir ordu hazırlanıyordu. 7'den 70'e bütün müminler katkı sunuyorlardı. İmkan olan müminler ciddi boyutlarda infak ediyor, Rabbani yola mallarını sebil ediyorlardı. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh 8000 dirhem sermayesinin yarısını getirip veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah senin getirip verdiğini de ev halkın için ayırdığını da bereketlendirsin diye dua ediyordu. Hazreti Abbas, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Sa'd bin Ubade, Hazreti Muhammed bin Mesleme ve diğer imkan sahibi müminler yüklerle mallarını getirip Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama veriyorlardı. Hazreti Osman Efendimiz ordunun 1/3'ünü donatıyor, teçhiz ediyordu. 300 deve, 100 at ve 1000 dinar altın veriyordu. Peygamber Efendimiz bu cömertliğe hayran oluyor ve bugünden sonra ne yaparsa yapsın hiçbir ameli Osman'a zarar vermeyecektir buyuruyor ve akabinden de Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol diye dua ediyordu. Bir de imkanı olmayan müminler vardı. Hazreti Urve bin Zeyd onlardan biriydi. Geceleri içli içli Rabbine arz eden güzel bir halin sahibiydi. O günlerin gecesinde Rabbi Rahim'ine halini arz ediyordu. Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin ama beni Resulünle cihada gidebilmem için bir hayvana sahip kılmadın. Resulünün elinde de beni üzerine bindirecek bir binit bulundurmadın. Biliyorsun, ben her zaman malımdan, bedenimden üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Ey Allah'ım, bana nasip ettiğin şu bir parça metağımı tasadduk ediyorum diyor ve bir parça olan metağını Resulullah'a veriyordu. O gecenin sabahında Peygamber Efendimiz Hazreti Urve bin Zeyd'e müjde veriyordu. Muhammed'in varlığı kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olanların divanına yazıldın buyuruyordu. Hayat fırsatlar geçidi gibiydi. İnsana düşense fırsatları görmesi ve değerlendirmesiydi. Bunun bilincini zirve boyutlarında sinesinde barındıranlarsa sahabe-i kiramdı, Efendimizin şerefli arkadaşlarıydı. Şimdi Allah için büyük bir cihada çıkıyorlardı. Bu büyük bir fırsattı. Bütün sahabe-i güzin bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ama bazı müminler son derece yoksullardı. Binitler yoktu. Yol çok uzundu. Yaya gidilmesi mümkün değildi. İmkan olan müminler ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama toplanan imkanlar herkese yetmiyordu. Bu yoksul Müslümanlar hüzün içindeydiler. Allah yolundan kalmak onları dilhun ediyordu. İçlerinde tam bir yangın vardı. Bugün yarın İslam ordusu Bizans üzerine yürüyecekti. Onlarsa elleri böğründe kala kalacaklardı. Bunu kabullenemiyorlardı. Hüzün içinde Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Kendilerine binit temin edilebilir mi diye arzı hal ediyorlardı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde hiçbir şey kalmamıştı. Onların istediklerini temin etmesi mümkün değildi. Peygamber Efendimiz size verecek bir şeye sahip değilim buyuruyordu. Onlar umutsuzluğa düşüyordu. Allah yoluna gidememenin umutsuzluğu onları daha bir hüzünlere gömüyordu. Kalplerindeki yangın gözyaşları olarak yağmur gibi dökülüyordu. Bu hicrana dayanamıyor, ağlaşıyorlardı. Bu olay üzerine Tövbe suresinin 92. ayeti nazil oluyordu.
kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntülerinden gözyaşları dökerek dönen kimselere sorumluluk yoktur buyuruluyor. Hüzünleri ağıtlara dönüşen bu müminler 7 kişiydiler. Onların hali toplumun gündemine geliyordu. Bazı varlıklı Müslümanlar tekrar devreye giriyor, onlar için binekler temin ediliyordu. Mahzun gönüller şimdi bayram ediyordu. Sevgili önde, 30 bin İslam ordusu arkasında en büyük sevgiliye doğru gidiyorlardı. Yol onundu, varlık onundu. Gerisi hep angaryaydı. İslam ordusu Senetül Veda tepesindeydi. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Hareket vakti gelmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed bin Mesleme'yi kendisine vekalet etmesi için Medine'de bırakıyordu. Hazreti Ali Efendimiz de kendi ailesi ve güvenliği temin etmesi için görevlendiriyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunu hiç beklemiyordu. O Haydar-ı Kerrar'dı, Şah-ı Merdan'dı, Zülfikar'ın sahibiydi. Özellikle Bizans gibi dünyanın süper bir ordusuyla savaşmaya giderken kendisinin Medine'de bırakılması onun çok zoruna gidiyordu. Ama Allah'ın Resulü böyle istiyordu. Hazreti Ali'nin yapacağı bir şey yoktu. Boynu bükük, hüzünle Medine'ye dönüyordu. Dönüyordu ama münafıklar hemen kazan kaldırıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz'le alay ediyorlardı. Kadınların, çocukların arasında dolaşan bir konumunda kalıyordu. Münafıklar da bu noktadan alaya alıyor, dedikodu yapıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz tekrar süratle Peygamber Efendimiz'e yetişiyor. Ey Allah'ın Resulü diyordu, beni kadın ve çocuklarla birlikte bırakma. Müsaade et, ben de geleyim. Ben seninle olmak istiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in isteğini onaylamıyordu ve şu beyanda bulunuyordu. Ali, Harun Musa'nın yanında ne ise sen de benim yanımda öylesin. Ancak ne var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir buyuruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in gönlünü engin kılan bir müjde veriyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Rahman-ı Rahim bir yardımcı veriyordu. Hazreti Harun Aleyhisselam'ı lütfediyordu. Onun sağ koluydu. Rabbani yolun iki yolcusuydular. Risalet makamında iki yolcuydular. Hazreti Ali Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir pervaneydi. Bütün varlığıyla onun hizmetindeydi. Ama Hazreti Ali Efendimiz için risalet söz konusu değildi. Ali Efendimiz Allah'ın da Resulü'nden aldığı muştuyla engin bir gönülle Medine'ye dönüyordu. İslam ordusunun sağ kanadına Hazreti Talha bin Ubeydullah, sol kanadına Hazreti Abdurrahman bin Af komutan olarak tayin ediliyordu. En büyük iki sancaktan birisini Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, diğerini Hazreti Zübeyir bin Avvam taşıyordu. Evs'in sancağını Hazreti Useyd bin Hudeyr, Hazreti'nin sancağını ise Hazreti Ebu Ducana taşıyordu. Bunların yanı sıra bazı birliklerin kendilerine ait sancakları vardı. Hazreti Zeyd bin Sabit de Hazreti Muaz bin Cebel de sancaktarlardandı. İslam ordusu hareket ediyordu. Hasta ve bedensel engelli olanlar savaşa katılamıyordu. Onlar İslam ordusunun Medine'den ayrılışıyla daha bir hüzünlendiler. İçin için ağlıyorlardı. Sağlıklı olup da

0: Mümin kalplerde bir mana vardı. Onların kalplerine oturmuş bir mana vardı. Tövbe suresinin 111. ayetinde o mana şöyle ifade ediliyordu: Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruluyordu. Onlar bütün varlıklarıyla Allah'a ait olduklarının derin bilincindeydiler. Kaygıları, korkuları, sevgileri, hedefleri daima Allah'a ilişkindi. Hayatlarını Rahman-ı Rahim'in bildirdiği esaslara göre yaşamaya gayret ederlerdi. Yeri geldiğinde mallarını, yeri geldiğinde canlarını seve seve verirlerdi. Münafıkların mazeretlerine vurgu yapmıştık. Onların mazeretlerinden biri de şuydu: bu savaşa katılırlarsa Rum kızlarını göreceklerini, onları görünce de nefislerine hakim olamayacaklarını, bu durumunsa kendileri için bir fitne olacağını dillendiriyorlardı. Tövbe suresinin 49. ayetinde onlardan öylesi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır buyuruluyor. Bir sefere çıkılıyordu. Mevsim sıcaktı. Zorlu bir sefer olacağı çok açıktı. Münafıklar havanın çok sıcak oluşunu mazeret olarak dile getiriyorlardı. Tövbe suresinin 81. ve 82. ayetlerinde Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey ise o bilgiç tavrıyla Muhammed Bizans'ı ne sanıyor? Onun ve sahabilerinin esir düşeceklerini daha şimdiden görür gibiyim diyordu. İslam ordusu Bizans üzerine hareket ediyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Çağırır Bilal gelsin, hem sala versin. Ay

حبيبي كبريا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sadakallahul azim. Gönüllerin tabibi, alemlere rahmet peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu mübarek gecede kalplerimizi bir kılmak üzere Gaziantep Kadiri Külliyesi'nde buluşuyoruz. Akşam namazının ardından başlayacak programımızda yemek ikramı, Şeyh Seyyid Abdülcemil Mala Efendimizin geceye özel sohbeti, okunacak Mevlid-i Şerif, gönülleri coşturan ilahiler, devran-ı zikir ve ardından Peygamber Efendimizin mübarek saçı şerifi ve sakalı şerifi ziyaretiyle idrak edeceğimiz Mevlid-i Şerif programımıza tüm halkımız davetlidir. Programımızda hanım kardeşlerimiz için de yer ayrılmıştır. Adres: Konak Mahallesi, Şehit Piyade Er Abdülkadir Tiryaki Caddesi, numara 30, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim numarası 0516 162 18 51. Gaziantep Kadiri Külliyesi.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni,
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. Ne mutlu İslam neferlerine! Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et. Ey Müslüman! Kafirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar? Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar? Yoksa Allah'a açıktan harp mi ilan ediyorlar? Yazıklar olsun kralların uşaklarına. Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağını bil. Sen taze baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden kork.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden, yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik, bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası.

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine. Berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi. Ağaç gibi ortasından biçildi. Mübarek kanları yere saçıldı. Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler. Sabredersen kuzum, sevabın katlar. Peygamberin nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı. Genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı. 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi. Şehitlik insana olur taç gibi. Kestiler bu zatı misli koç gibi. Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı. Neler çekti iki cihan güneşi.

Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler, sızılar, Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Gecenin puslu siyahında yine sana yazıyorum. İçimi bir tek sen anlarsın çünkü Resulüm. Bir tek senin için ağladığımı gördüler. Seni andıkça dualarım güzelleşti Resulüm. Seni andıkça semalara kalkan ellerim, seni koruyan sahabelerin elleri kadar cesur. Ölümü senin için göze alan Ali kadar yürekleniyorum. Ali, seni öldürmeye gelen soysuzlar için senin yatağına yattı. Bu kadar mı sevilir bir insan Resulüm? Bu kadar mı sevilir bir insan? Şimdi yetmez sevgiler seni sevmeye. Yetmez Bedir'de verilen canlar şimdi sana yeniden can vermeye. Uhud'da kırılan iki dişin için ne çok içi parçalandı Zeyd'in, Cafer'in. Hamza ölmedi Resulüm. Mekke'nin kapısında seni bekliyor. Hazreti Vahşi Hamza'nın kalbini taşıyor Resulüm. Sana kıyamayan Halid bin Velid, sana sunduğunda kılıcını, divanında duran Ammar bin Yasir'in gözleri dolmuştu. Ağlamak senin içinse eğer Resulüm, gülmek de senin için. Yine sana yazıyorum bu gece. Sana yazdıkça ağlıyor, sana yazdıkça gülleniyorum. İçimde Bilal-i Habeşi'nin kırbaç yarası kanıyor. Oysa onun güzel sesinden ezan-ı Muhammed'i dinlerken zalimin bile vicdanı erimemiş miydi? O ne güzel bir sesti Resulüm, o ne güzel bir yürekti. Senin sadık dostun Hazreti Ebu Bekir, onu Ebu Süfyan'ın ellerinden kurtardığında senin eteklerine kapanıp öpmek istemişti. Sense Habeşi'nin yüzüne baktın. Ben de sizler gibi insanım dedin. Medine-i Münevvere'nin taşlarını ellerinde sen taşıyordun. Allah'ın aslanı, ümmetin arslanı Hamza, dur dedi. Dur Allah Resulü, sen taşıma. Sana kıyabilir miydi Hamza? Oklar senin sırtına saplanmaya kıyabilir miydi Resulü? Yine sana yazıyorum bu gece. Belki hiç görmediğim düşlerin hasretiyle, gül kokuna aşık olan Üveys'in gurbetiyle sana yazıyorum Resulüm. Üveys yine çöllerde sana geliyor sultanım. Ümmet sana ağlıyor. Ayaklar sana geliyor sultanım. Yaşlı gözlerindeki asırlık hasretimi bir tek sana yazabiliyorum Resulüm. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Her şeyin hayırlısı yenidir. Fakat dostun hayırlısı eski olandır. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek, vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin, mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan, sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İctenibul kebaira ve seddidu ve ebşiru. Kebairden, büyük günahlardan, günahı kebireden sakınınız, uzak durunuz. Ve seddidu, doğru olunuz. Böyle tam isabette müstakim olarak hareket ediniz. Ve ebşiru, ve müjdeleyiniz. Yani böyle insanları üzücü, devamlı böyle mahzun edici, ondan sonra morallerini bozucu işlerle uğraşmayın ve müjdeli haberler verin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne buyuruyor? Mühim olan nedir? İnsanın günahlardan uzak kalmasıdır. Önemli olan odur. Şimdi günahtan uzak kalma ne demek? Günah işlememe demektir. Günah işlememe de ne demektir? Salih olmak demektir. Salih olma vasfını korumak demektir. Şimdi günahlar kebair, kebire dediğimiz büyük günahlar var. Geçen derslerimizde de okuduğumuz gibi, anlattığımız gibi nedir? Mesela Allah'a şirk koşmak. Ondan sonra haksız yere insanı öldürmek, büyü yapmak, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, işte zina etmek. Nedir bunlar? İftiralarda bulunmak. Mazlum bir kadına, masum bir kadına İftirada bulunmak, zina yapıyor, dost tutuyor gibi ona iftirada bulunmak ve daha niceleri nedir? Bunlar büyük günahlardır. İşte kul ne yapacak? Bu büyük günahlardan sakınacak. Sonra doğru olacak, dürüst olacak, böyle tam böyle istikamet sahibi olacak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde şöyle buyuruyor. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. Hani demek ki bir insan büyük günahları işlemezse neticede hepimiz insanız. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Hani oturduğumuz mecliste efendim gönlümüzden kötü bir şey geçebilir. Birden ağzımızdan kötü bir laf çıkabilir. İşte ortama göre yanlış şeyler konuşabiliriz, değil mi? O zaman ne yapıyor Allah-u Teala? Bunları affediyor. Yok sayıyor. Çünkü nedir? Bu kul büyük günah işlemiyor. Büyük günah işlememe noktasında da gayret gösteriyor. Bu nedenle diyor? Affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Yani ta yaratmadan önce de yaratılmaya başladığımız dönemde de hepimizi çok iyi biliyor ve tanıyor. O Rabbimiz, o yaratan, o yaratan bizi bilmez mi, bizi tanımaz mı? Bunun için diyor kendinizi de öyle temize çıkarmayın, aklamaya çalışmayın. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Hani mesela bir misal verelim. Hani bir tanıdığınız, çok iyi bildiğiniz adam başlıyor konuşmaya, kendini anlatıyor. Ne dersiniz? Ya dur hele, biz seni iyi biliyoruz. Hani sen ne olduğunu ben biliyorum. İşte bu nedenle Allah-u Teala da diyor sizi daha annelerinizin karnındayken yaratmaya başlamışız. Yaratan da Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Ben bilirim, sizi daha iyi bilirim. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Hepimizi çok iyi biliyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar görüyor. Ve alimdir, habirdir, değil mi? Basirdir. İşte kul büyük günahlardan kaçınırsa, büyük günahları işlemezse, o zaman ne olur? Hani zunup dediğimiz ceza gerektirecek, cehenneme atılacak o büyük günahları işlemezse, o zaman insandır, hatalar olabilir, ufak tefek kusurları olur,
o kusurları da Allah-u Teala ne diyor? Biz affederiz. İşte bu nedenle Peygamberimiz önce ne diyor? Kebaire dediğimiz büyük günahlardan sakının. Onların ne olduğunu iyi bilin, iyi öğrenin. Çünkü sayısı çok, 40'tan fazla sayılmış, hatta 70 daha da çoğaltmışlar. Nedir? Bunlardan kul kaçınacak. İmkan nispetinde kaçınacak. Bunları işlemeyecek. Olur ki ufak tefek hataları, kusurları olabilir. İnsandır, insanız, oluyor da. O zaman ne oluyor? Bir an işte birine karşı bir sert söz söyleyebiliyoruz. Boş bulunuyoruz, bir söz söyleyebiliyoruz. Gözümüz yanlış bir yere bakabiliyor. İnsanlık hali. Bunlar oluşabiliyor. Allah da ne yapıyor? Bunları af yolunu tutuyor. Sonra ne diyor? Doğru olun. Tam dürüst olun. Dürüstlük bir hazinedir. Çünkü Allah-u Teala buyurduğu gibi فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hareketlerin doğru olsun. Kur'an ve sünnete uysun. Bidat, hurafe işler olmasın. Aklına dayanma. Onun bunun akıl yürütmesine aldanma. Önce sen bir işi, bir meseleyi Kur'an'da ve sünnette ara. O ne demiş? Allah ne demiş? Ona bak. Peygamber nasıl davranmış? Ona bak. O şekilde. Ve o yolda istikamet sahibi ol. Başka yollara girme. Onun bunun aklına uyma. Gerek yok. Allah sana en güzelini, en doğru yolu göstermiş ki bu doğru yolda gitme seni kurtaracak. Sonra ne ol? Ebşiru. Müjdeli. Adam günah işlemiş. Gittin, öldün, perişan oldun, bittin, yok. Allah af sahibidir, mağfiret sahibidir. Tövbe kapısı açıktır. Tövbe et. Tövbe edersen Allah senin tövbeni kabul eder. Tövbeleri kabul eder bir Rabbin var. Mağfiret sahibi bir Rabbin var. Rahmeti bol bir Rabbin var. Rahmeti geniş bir Rabbin var. Seni gören, koruyan, kollayan bir Rabbin var. Annesinin çocuğuna merhametinden daha çok merhamet sahibi bir Rabbin var diye o kişilere ne yapacağız? Böyle müjdeleyeceğiz. Allah seni affeder. Bu günahları işlemiş olsan bile tövbe edersen Allah seni affeder, bağışlar diye ona böyle müjdeler vereceğiz. Yani adamı oldun, bittin, işin bitti. Hani belki ileride gelir okuruz. Hani ne yapıyor adam? 99 kişiyi öldürüyor. Geliyor o dönem birisine. Diyor ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim tövbem kabul olur mu? Yok diyor, sen 99 tane adam öldürmüşsün. O da ne diyor o zaman? Bir tane daha öldüreyim, 100 olsun. Böyle değil. Müjdeleyin. Rabbinizin mağfiret sahibi olduğunu müjdeleyin ve ona tövbe kapısının açık olduğunu gösterin ki insan ne yapsın? Tövbe yoluna gitsin, tövbe etsin. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İctenibul vucuhe la tadribuhe. Yüzden sakının. Yüze de vurmayın. Darp diyoruz. Yani bir şeyin bir şeye böyle basması, bir şeyin bir şeye karşı gelmesi ve vurması. Değil mi? Eskiden para basılan yerlere de darphane derlerdi. Hani böyle altın para veya sikke, bu tür basılan şeylere, hatta para basılan yerlere de diyorlar darphane. Hani ne yapıyor? İki şeyi getiriyor, üstüne basıyor ve o şey ortaya çıkıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek olduğu gibi, bize yol gösterdiği gibi, bu konuda da olur ya insan hali, kızgınlaştınız, öfkelendiniz, canınız sıkıldı, bir an böyle kavga edecek haldesiniz, yüze vurmaktan sakının diyor, yüzüne vurmayın. Çünkü insanın en güzel yeri yüzüdür. İnsanlara karşı gösterdiği yeri yüzüdür. O yüzü hürmet yeridir, secdeye geldiği yerdir. O nedenle had cezası olur, başka bir ceza olur veya işte insana birden öfkelendiniz, vuracaksınız. Sakın diyor, yüzüne de vurmayın insanı. Çünkü diyelim birinin yüzüne vurdunuz, ne oldu? Şişti, morardı. Orada görecek, topluma çıkacak. Bir de onun anlatmaya çalışacak, onun sıkıntısını yaşayacak. İnsan aynaya bakacak, yüzünü görecek. Bu nedenle bakın, dinimiz ne kadar yüce bir din, ne kadar güzel bir din. Her konuda böyle bizi aydınlatıyor, huzur bulacağımız, mutlu olacağımız yolları gösteriyor. İnsansın, öfkelenebilirsin, gazaplanabilirsin. Zaten ne diyor? Öfkeni yut. Onu bir tavsiye ediyor. Bunu da aşamadın. O zaman bir insana vurmak istediğin zaman da kalkıp o insanın yüzüne vurma. Yüzden sakın. Çünkü yüz değerli bir yerdir.
insanın insanlarla karşılaştığında bakılan yüzüdür. Bu nedenle oraya diyor dikkat edin, oraya vurmaktan sakının, oraya sakın ha vurmayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Bakıyorsun adam öfkelenmiş, çocuğun yüzünü gözünü, bakıyorsun karısının vurmuş yüzü gözünü, arkadaşının yüzünü gözünü veya toplumda kavga olmuş yüzünü gözünü, olmaz. Buralara hiçbir yerine vurmayacaksın haksız yere, ama

insanlarla oturmasında ne bir sakınca var ki, değil mi? Burada şu var, peygamberimiz şunu anlatıyor. Şimdi insanlar diyelim Resulullah zamanında böyle avlu diyoruz biz. Evlerin önünde olur ya, böyle küçük bahçeler vardır. Veya evin önüne yakın yerler vardır. Bu tür yerlere otururlar. Şimdi bu tür yerlere oturulduğu zaman ne oluyor? İnsanlar da gelip geçiyor. Birincisi neden bu? Şimdi insanlar bir yerde oturduğu zaman, sen de orada geçtiğin zaman ne olur? Hayliyle o insanlar sana bakar. Bu nedenle Peygamberimiz diyor ki bu tür yerlerde oturmayın. Bu tür meclislerde bulunmayın. Niye? Oradan insanlar geçecek. O insanlara bakacaksınız. Sonra başlayacaksınız o insanların hakkında konuşmaya. İşte bu kimdi, neydi, falandı, filandı, şu yaptı. Başlayacaksınız o insan hakkında bir sürü sözler söylemeye. Çünkü insanlarımızda şu vardır. Bir yerde bir insan hep iyiliği anlatılınca he denir. Biri bir insan bir hatasını anlatsın. Herkes o insanın hatasını anlar ve anlatmaya da başlarlar. Bu sefer o güzel bir insan ufak hatasından dolayı herkesin nefretini kazanacak bir durum olur. Bu şekilde de gıybet ve dedikodu olmuş olur. Veya işte haram olan bakışlar meydana gelebilir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor oturmayın. Sahabe de diyor ki ey Allah'ın Resulü biz oturmak zorundayız. Hani sıcak bölge insanlar ne yapıyor? Bugün de balkonda oturabiliyor. Veya işte başka yerlerde oturabiliyorlar. Böyle insanların açık gezip dolaştığı alanlar var böyle işte. Oralarda oturabilirler. O zaman diyor hakkını verin. Hakkı nedir? Bir, gözünüzü sakının. Geleni geçeni böyle bakmayın. Harama bakmayın. Kadınlar geçiyor, kadınlara bakmayın. Bu bir. Selam verin. O insanlara selam verin. Hürmet edin. Bu şekilde onun hakkını verin. Ve onlara ne yapın? İyiliği emredin, kötülükten de sakındırın. Önce nedir? Kendinize, kendi meclisinize iyiliği emredeceksiniz, sakındıracaksınız. Bu bir. İkinci olarak, bazı meclisler vardır, oturulur, konuşulur. Hahi huhu bu, başka bir şey yok. Yani peygambere salavat getirilmiyor. Allah-u Teala'nın adı anılmıyor. Hayır üzere konuşulmuyor. Hep boş konuşmalar, dünyevi konuşmalar, ev almış, ev satmış, dükkan almış, tarla almış, bağ almış, şu şunu almış, bunu almış, bu araba almış, şunu yapmış, bunu yapmış. Konuşmalar hep dünya üzerine ve bütün dünyalık üzerine de konuşulduğu için insanlar ne yapıyor? Hep dünyaya celbediyor. Dünya malı konuşuluyor ve dünya malı kazanma hırsı oluyor. O zaman böyle bir meclisin ne faydası var insanlara? Yok. Bir mecliste Allah-u Teala anlatılacak. Resulüne salavat getirilecek. Onun Resulünün ahlakı anlatılacak. Onun sahabesi anlatılacak. Salih zatların hayatları anlatılacak. Faydalı bilgiler verilecek. Bizi dünya hayatından böyle aldatıcılığından çıkartıp ahirete yöneltecek sohbetler olacak. O zaman ne var? Gönül rahatlar, huzur bulur. Bu olmadığı zaman ne olur? Dünyaya dal. Dünyalık işler, dünyalık işler. Zaten günümüzün insanı maddeleştikçe, dünyevileştikçe problemleri artıyor. Sıkıntıları artıyor. Huzur kalmamış. Yani manevi buhran yaşıyor insanlar şu anda. Kime baksan psikolojik rahatsızlığı var, huzursuzluğu var. Niye? Çünkü insandaki manevi duygular, ahirete yönelik duygular zayıfladığı zaman dünyevileşme, dünyaya ait duygular çoğalır. Bu çoğalma neticesinde ne yapar? Hani hırs başlar. Hırs başlayınca ne yapar? Çok mal sahibi olmak ister. Onun malı çok, benim de çok. Zaten konuşma ne? Araba almış, ev almış, dükkan almış, arsa almış. Şurada şu ucuz, şurada bu ucuz. Şu falan, şu filan, bu filan. Ondan sonra herkes dünyalık ne var? Konuşma bu mecrada akıp gidiyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle meclislerden sakındırma kastıyla diyor ki sakın ha bu tür meclislerde de bulunmayın. İlim meclisinde bulunun, zikir meclisinde bulunun, Kur'an okunan meclislerde bulunun, salihlerle beraber olan meclislerde bulunun, iyilerle olan meclislerde bulunun, hayır anlatılan, güzellik anlatılan meclislerde bulunun. Ama günah olan, kusur olan, günaha sevk edebilecek olan meclislerden, oturumlardan da uzak olun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle
sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah.

0: Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaul Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Bedi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Bedi' bütün varlıkları eşi ve benzeri olmaksızın sanatkârane bir şekilde yaratan, misilsiz, hayret verici alemleri icat eden, hiçbir benzeri olmayan şeyler ortaya koyan demektir. Secde Suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Bakara Suresi. O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah Celle Celaluhu, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurdu. Yerleri gökleri yaratmadan önce, arşı sular üzerindeyken gelecek insanların kaderini yazdı. Sonra kendi nurundan, ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım buyurduğu sevgili peygamberimizin nurunu yarattı. O nur ile aşk üflendi alemlere. Yüce Rabbimiz o nurun aziz bedenini ağırlama görevini arza yükledi. Dünyamız aşka düştü, semaya kalktı. Kıyamete kadar yer küremiz göklere karşı bu aşkla övünmede, gururlanmada ve sessizce ebedi bir fısıltıyla duyabilenlere şöyle seslenmekte. O aziz beden benim bağrımda yatıyor. Yere hasretle bakan gökyüzü, onun ayak izlerini taşıyan toprağa, nefsini ve sesini saklayan atmosfere bu sevgi ve aşktan dolayı rahmet yağdırır. Yer küreye hayat verir bu ilahi gözyaşlarıyla. O çiğ taneleri o nurun yüzü suyu hürmetine yıkar dünyayı, tertemiz eder, bereket getirir. Çiçekler onun aşkıyla topraktan başını çıkararak yeryüzü sakinlerine gülümser. El-Bedi' olan Allah arzın yüzünü dayayıp döşeli kıldı. Başta Habibini, onun şahsında tüm inananları, mümin kullarını ve insanlığı ağırlamak için bezedi dünyamızı. Mülk Suresi. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Saffat Suresi. Gerçekten biz dünya gökünü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Değerli kardeşlerim, Hazreti Allah Celle Celaluhu murad etti ki, diledi ki, Habibi gece yıldızların altında kendisiyle buluşmaya koşarken, gündüzün yorgunluğunu, ruhunu dinlendirerek üzerinden atsın ve geceler bu muhteşem beraberliğe şahit olurken, yıldızlar da aşkla yanıp sönerek karanlıkları aydınlatsın. Tur Suresi. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da onu tesbih et. Müzzemmil Suresi. Ey örtünen,
gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk namaz kıl. Ayın başı döndü yaşadığı mutluluktan, yeryüzündeki aziz misafire geceleri lamba olmanın mutluluğuyla sevda raksına başladı. Kah inceldi, büküldü, hilal oldu. Kah bir gümüş tepsi gibi ışık saçtı karanlık zamanlara. Furkan Suresi. Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Elbedi olan Allah, yeri ve göğü örneksiz yaratan o yüceler yücesi, güneşe emir verdi. Habibimi ağırlayacağım yer küreye hayat kaynağı kıldım seni. Onu sevgiyle ısıt ve ışılt. Güneş secdelere koydu başını. Her sabah bir emir eri edasıyla selamladı alemleri. Aşk ateşiyle tutuşturulmuş alevli saçları, sevgililer diyarını yakmasın diye ekseninin eğilimini bir derece bile değiştirmeden ışıklarını uzattı yer küreye, sevgiyle sarmaladı ve ısıttı onu. Nuh Suresi. Ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır. Elbedi olan Allah, yer küreyi bir gelin gibi süslemiş. Arzı halifesine beğendirmek için eşsiz güzellikte çiçekler, bitkiler ve ağaçlar yaratmış. Bitkiler ve çiçekler de ona aşkla bakar, aşkla büyür. Aşka bezenen çiçekler, her baharda yeşil kaftanını giyen arzın, o nefis yeşil örtüsünün altından başlarını uzatıp, bize bakın, bizler o eşsiz sanatkarın eseriyiz. Elbedi olan Allah'ın sanatını bizde görün, ona olan imanınızı zirvelere çıkarın ve ona karşı olan vazifelerinizi tam olarak yerine getirin derler. Elbedi'dir o Celle Celaluhu. Kelebekleri var edip o zarif yaratıkların kanatlarını nakış nakış işlemiştir. Birkaç vakit namazlık ömürleri bulunan kelebeklerin nazenin kanatlarına güzelliğin sınırsızlığını işleyerek halifesi olan insanoğlunun bu keyfiyetten ders almasını ve zamanla yarışırcasına ömrünü salih amellerle doldurmasını istemiştir. Beyaz bir kürk giydirdiği ve kış mevsimi gelince sayısız hayvanı kış uykusuna yatırdığı yeryüzüne, kış boyunca inen kar taneciklerini bile o kısacık ömürlü, güneşin aşk dolu bir gülücüğüne dayanamayıp eriye veren o kar taneciklerini bile eşsiz bir sanatla işlemiştir. Elbedi olan Celle Celaluhu.

Elbediadir o, her yarattığına eşi benzeri olmayan özellikler verip onları insanlara teknik açıdan yol gösterici kılan Allah'ın sanatına bakın. Örümceğe avının üstüne atlarken salgıladığı bir madde ile ip yaptıran ve o ipe tutunarak kendisini düşüp ölmekten koruyan odur. Olta balığının kafasından çıkan bir uzantıyı olta gibi kullandıran ve karnını doyuran odur. Bombardıman böceğinin vücudunun iki ayrı bölmesine hidrojen, peroksit ve hidrokinon salgılarını yerleştirip bir tehlike anında o iki bölmenin kapaklarını açıp salgıları 100 santigratlık bir ısıyla bombaya dönüştüren odur. Bu kelamına kamuflaj sanatını öğreten, yarasalara göz vermeyip bugünkü teknolojinin zor ulaşabildiği radar sistemiyle kulaklarıyla yollarını bulduran odur. Bu muhteşem sanatın adı sevgidir. Elbedi olan Allah'ın sanatıdır. Mü'minun suresi. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Haşr suresi. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Kehf suresi. Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. Tin suresi. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Elbedi' olan Allah Celle Celaluhu yerleri ve gökleri süsledi, insanı yarattı. Kendimizi ne kadar tanıyor, vücudumuzdaki o kusursuz, o mükemmel sistemin işleyişini ne kadar biliyoruz? Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Tarık suresi. Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Aziz dinleyenlerimiz, dünyayı muhabbetle, aşkla yaratan, tüm mahlukatında muhteşem sanatını icra eden, Habibine kulum diyerek insanoğlunun kazanacağı en büyük şeref ve payenin kulluk olduğuna işaret eden Yüce Allah'a kulluğumuzu ispata geldik. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Burası ona koşmak, onunla olmak için seccadelerin serilebileceği tek mekandır. Burası bir garibin gönlünü yapıp duasını alınca göklere uzanabilmenin, mesafeleri ışık hızıyla aşabilmenin tek mekanıdır. Burası dünya, eşsiz bir sanatın, örneksizliğin örneklerinin sergilendiği muhteşem sanat galerisinin adıdır. Gayb perdelerini kaldırmadan gaybı görebilmenin, tefekkür ederek görünmeyen alemlere kanatlanmanın mekanıdır. Gece namazlarına kalkalım, ay ve yıldızlarla söyleşelim, dostluk kuralım, onların sessiz ama ışıltılı tesbihlerine katılalım. Bu keyfiyet üzerinde devam ettikten bir süre sonra
yüreğimize öyle muhteşem bir sevgi doğacak ki, kainat ile bambaşka bir bağ kurduğumuzu ve kullukta kainatla aynı lisanı konuştuğumuzu fark edeceğiz. Dünyayı Allah için seveceğiz ve dünyayı Allah namına kullanacağız. Dünyaya bağlanmadan onu ahirete basamak yapmak için seveceğiz ve çalışacağız. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak dünyayı teşrif eden o eşsiz örneği ağırladığı için dünyayı da seveceğiz. Dünyayı yaratanı da seveceğiz. Ona ümmet olabilmek, o güzeller güzeli yaradana kul olabilmek için koşturabilecek tek yer, yani ebedi hayatın kazanıldığı yer olan dünyayı seveceğiz. Bu yolculuğun adı bilmeye, bulmaya, inanmaya, tanımaya çıkar. Ömür Allah'a muhabbet ile geçerse, gidiş de aşk olur, geliş de vuslata ermek en yüksek paye olur. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta ulaştırır diyen Suyuti ne güzel söylemiş. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini almak zamanına kadar bizi emanette emin eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان.

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

أطعم القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

صلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya kaid, ya kaid, ya
2: kaid. Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokuma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana. Yaz bana.
1: Ya nahi,
3: ya nahi, ya
2: nahi. Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
1: Ya nazir,
3: ya nazir.
2: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
1: Ya nedir?
3: Ya nedir?
2: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
1: Ya Seyyid,
3: ya Seyyid, ya Seyyid.
2: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
1: Ya Sultan,
3: ya Sultan.
2: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
1: Ya şedid.
2: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
1: Ya vitr,
3: ya vitr, ya vitr.
2: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki Ehad ve Samet'sin. başkasını

0: Vefa, gönlümüzden ya Vefa, gönlünüze.
1: Gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid. Öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, ya Semi.
2: Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
2: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan, onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
1: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
2: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
1: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: son bir karanfil gibi.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Nazlı Filiz,
1: Davet Radyo.
0: Acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu, siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde. Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin, iniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların, rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların, nerede o cezbe ki anlasın martıların, bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı.

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan. Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri. Eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl aslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni.

Aşk ipek bir karanlıktır. Düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır. Gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki haslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengi su kokar. Gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda. Sevdiğine nazlanmamıştır onlar.

0: Ahalit Radyo. İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

dupduru bir derinlikle yollardadır sular. İçinde varlığa erdiği yerden duygular. Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar. Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar. Huslat şevkiyle çağlar, çağlarken de türlenir. Bir tatlı musiki ki duyanlar neşelenir. Köpüren dalgacıkları okşar geçer rüzgar. Bir ivme neşvesiyle soluklanır dalgalar. Vurur başını taştan taşa, hicranla yanar. Süzülüp göğe yükseldiği günleri arar. Bir tül gibi yırtılır her aşılmaz tümsekte. Akseder çığlıkları etrafa perde perde. Koşar binlerce defa arınarak havzına. Ses katar çevre onun

Ermek için deryaya hiç durmaz, çağlar coşar. Bu coşkun sevdayla ne aşılmazları aşar. Şevkle şiirler sunar sesten, sözden azade. Çevreye büyüler salar, aktığı her yerde. Su ufkunda her zaman bir teselli duyulur. Gönül bu tesellide aradığını bulur. İsler su çağıltılarıyla sükuna erer. Toprak ufkunda su, insan ufkunda peygamber. Cennet gibi yeşerir uğradıkları her yer. Hem vuslatı, hem aşkı suymuş meşkeden.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Ye ise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan, sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat, halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok, feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder.
2: ...91.0 Davet Radyo.
3: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
4: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: şehidim imanım benim adlanır. Ben bu şehidi Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki, şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya bağdar edeyen onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun? İmanını bulmamış. Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, gama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim namusum benim, şehrim vicdanım benim.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

İstanbul'un gözü kara bu gece. Sığınacak yer arıyorum kendime ve günahlarıma. Riyakar gözlerin hapsinde gelmeyecek vuslatı bekliyorum. Ama biliyorum, hakkım yok masum bir kavuşmaya. İstanbul'un gözü kara bu gece.

Biliyorum, çökecek üzerime bulduğu her yerde. Çökecek ıslattığım anılarımın ve yetimliğimin üzerine. Dökecek kurşuni bir ayrılık gecesini göz kapaklarıma. Kilit vuracak merhametin kalbine ve saklayacak anahtarını boğazın en derin yerinde. Yakalanıyorum sonunda kanadı kırık bir martının gözyaşında. Kurulmayan divanlarda yargılıyor beni gayrı resmi. Ve kendi vicdanıma bırakıyor günahkar yılların kalemini. Ne kırıyor, ne azat ediyor. Cezası yaşamak diyor nefes almadan. Cezası koşmak diyor, aşmak yedi tepeyi ama ayakları bağlı. Cezası konuşmak ama vermeyeceğim diyor dudaklarına iki kelimelik ıslaklık. Sunmayacağım diyor bir namazlık ışık huzmesi. Yakamozlar annem olup ağlıyor kapı arkasından ve annemin dualarında buluyorum kendimi. Bir ölümlük huzur istiyorum kelime-i şehadet tadında. Martı ölüyor ve ben İstanbul'a sığınıyorum. Ama biliyorum İstanbul'un gözü kara bu gece. Koyarak başımı cellatsız bir kütüğe, sabah ezanını bekliyorum Ayasofya'nın. İstanbul'un gözü kara bu gece.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran, heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen köheylan atı panayırda değil, muhaçta seyret.

0: Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikata bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyor. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü, günümü çalıp çırpanlar.
1: İzni ver toy gecesi, ben de sana doğuya gelirim. İzni ver toy gecesi, ben de sana doğuya gelirim. Halkatan da sana mehşo, tatlama o.

İzni ver toy gecesi, ben de sana daye gelim. El katan da sana meşate, temaşaya gelim. Sen bu mehtap gecesi seyre çıkan bir servi ol. İzni ver, ben de dalınca sürünüp saye gelim. Mene de baktın o şehla gözülen, men kara gün. Cüretim olmadı bir kelme temennaya gelim. Men cehennemde de baş yastığa koysam senle, hiç ayılmam ki durup cenneti mevaya gelim. Nene karnında da senle ekiz olsaydım men, istemezdim doğulup bir de bu dünyaya gelim. Sen yatıp cenneti rüyada gören de geceler, ben de cennette bir kuş olam ki o rüyaya gelim. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız, kuyu eşkinde gerek bir de müsellaya gelim. Sen de sehraya marallar kimi bir çık, nolu ki? Ben de bir seyde çıkanlar kimi sehraya gelim. Allah'ından sen eğer korkmayıp olsan tersa, korkuram ben de dönüp din-i Mesiha'ya gelim. Şeyh-i Sen'an kimi donkuz otarıp illerce, seni bir görmek için mebedi tersaya gelim. Yok senem, anlamadım, anlamadım. Haşa men, bırakım mescidimi senle kelisaya gelim. Gel çıkak tur-i tecellaya, sen ol cilve-i tur. Ben de Musa kimi ol tur-i tecellaya gelim. Şiirdir Şehriyar'ın şiiri, elinde şemşir. Kim diyer men bele bir şiir ile davaya gelim.

Sen yarımın gasidisen, eylen sana çay demişen. Hıyalını gönderiptir, beskimen ah vay demişen. Ah geceler yatmamışım, men sana lay lay demişen. Sen yatalı men gözüme, ulduzları say demişen. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişen. Senden sonra hayata men, şirin dise zay demişen. Her gözelden bir gül alıp, sen gözele pay demişem. Senin gün tek batma hıvi, ay batana tay demişem. İndi yaya kış değirem, sabık kışa yay demişem. Yah toyuvu yağda salıp, men deli nay nay demişem. Sonra yine yase batıp, ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimi, gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün, ah demişem, vay demiş.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu.